yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah-u Teala cenneti nasip kılmış. Bizim gibi garibe Allah-u Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah-u Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstün olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamette pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki, sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah-u Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır. Çünkü Allah-u Teala'nın cenneti onun için de hazır ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış terkinleri sebebiyle öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah-u Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki, sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah-u Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir

اِنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din öğretenlerin 90%'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den dini öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemek diye bir davetin Allah Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler. İyi ama adam okumuş, din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okudukların arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. Doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir
ya da dinden yana iş nasiplerini almamış olan

insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın, hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen Nas mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız, riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Abi benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? İki, biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah-u Teala
ne diyor? Se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah-u Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum, sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse, ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp
Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte vaad olunduğunuz yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam, çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin gene %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar.
Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğinin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah-u Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor, senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah-u Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere, o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için.
Firavun'un ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu anlat, ispat edeyim, tayin ettiğin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümde, ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir, devamlı, kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir, kesintisiz bir mutluluk, yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz, başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz, hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali. Çevrenizde uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o Vehhab'tır. Hibe edendir, karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizde, bağırsaklarınızda, akciğerinizde, karaciğerinizde, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir.
cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla, tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra, cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa, o kişi için irşat makamı, o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla, Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet, başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması, iç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100. 100 ünitede 100 ünite haslet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah-u Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor. Nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah-u Teala'nın emri. Ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor. Nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var. Şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten
şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik, Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin, hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite haslet, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir, diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki iç dünyanızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını
küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken, siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan, huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda, o kişinin içinde onun da nefsi var. İntikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda, Allah-u Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuzda nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra? Burada bitmez. O, kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa, sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük, o ayrı bir konu, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz, ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de
vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. 1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasından hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar, başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi 4 ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisinden intikam alınır, ne o başkasından intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Bu kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne
nefsin faziletleri ne ruhun hasletleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, hiyeler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes bir sıranın içindedir. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu Allah'ın çok sevdiklerine. Kim bu insanlar? Neden Allah Teala onları çok seviyor? Allah'a yaklaşmak isteyen, Allah tarafından sevilmek isteyen herkes için tek bir yol vardır. Allah'ın manevi yollarında yükselmeyi sağlayacak olan tek yol. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişi yalnız olduğunu hisseder. Bir mürşit ihtiyacı mutlaka onu kuşatacaktır. Ve sonuç, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek olacaktır. Kim bu ihtiyacı duyar da Allah-u Teala'dan mürşidini isterse, Allah-u Teala onun kalbine bakar. Kalbinde ne var sevgili kardeşlerim? Kalbinde gerçek bir mürşit aşkı, bir mürşit sevgisi, mürşit iştiyakı mevcutsa Allah Teala ona hacet namazını kıldıktan sonra mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi buna layık olsun. Layık olmaksa son derece kolay bir şey. Talep etmek. Kalben Allah'tan mürşit talep etmek. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbin afetlerden korunması lazım. 19 tane afet kalbi bütünüyle kapkara bir istikamette gece karanlığı, zifiri karanlık bir hale getirmiştir. Bu afetlerin hepsinden kişinin kurtulması hali nefsin tamamen aklanması demektir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması demektir. Sevgili kardeşlerim, bırakınız böyle bir noktaya ulaşmayı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtaracak olan ilk adımı atmıştır. Allah'a göre bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, onun "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir talebinin oluşmasıyla hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın yolları açısının arkasındaki asıl neden bu ayettir. Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Demek ki biz insanlara düşen şey sadece "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır." Bu büyük zevke, bu büyük huzura beni de vasıl et. Benim de ruhum bu dünya hayatını yaşarken sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa öldüğü zaman o kişinin ruhu otomatik olarak o vücudu terk eder ve Rabbi olan Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Ve kişinin ölümüyle birlikte o vücudun artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Ruhun da o vücuda ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü o vücutta artık ruhun fonksiyonel bir işlev yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü sadece yarattıklar arasında insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte buradan baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi seviyor. Bu sevgiyi arttırmak istiyorsanız kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlarsınız. Kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler bize veya bizim vekillerimizden birine tabi olmuş olanlarsınız. Bu hedeflere ulaşmak için ilk adımı atanların muhtevasını oluşturduğu bir bütündür. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Allah insanların bir tek dileğiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle o kişiyi birinci kat cennetine alıyor. Kişi bunu söyleyip ölse mutlaka birinci kat cennete girecek. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onca günahın hiçbir hüküm ifade etmediği bir muhteşem sonuç.

Hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösteren gene Allah'tır. Ve Allah Teala o gösterdiği mürşide o kişiyi ulaştırmaya da her zaman hazırdır. Yeter ki kişi, "Ya Rabbi, ben de hacet namazını kıldığımda bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ona tabi olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi, beni de mürşidime ulaştır. Ben de tabi olayım." Böyle bir talebin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine, affedersiniz, kendisine değil henüz, önce mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıyor ki tabi olur olmaz ruhu o kişiden ayrılsın da Allah'a doğru yolda olan kafileye katılsın. Bu kafilenin bir kısmı birinci kata kadar çıkabilir. En son girenlerdir bunlar. Oraya ulaşıp secdeye giderler ve yukarı çıkan kardeşlerini beklerler. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilir. Orada secdede beklerler. Bir kısmı üçüncü kata kadar çıkabilir. Orada beklerler. Sonra dördüncü kata kadar çıkabilenler, beşinci kata kadar çıkabilenler, altıncı kata kadar çıkabilenler hep yedinci kata çıkıp da yedinci katın yedi tane alemini geçen o henüz Sitrat-ı Müntaha'dan yukarı çıkıp da Allah'a ulaşamamış olanlara, onları bekleyerek, onları özleyerek bakarlar. Ve Sitrat-ı Müntaha'ya kadar çıkanlar oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Sitrat-ı Müntaha, sitredeki, yani son noktadaki, müntehadaki, son noktadaki sitredir, ağaçtır. Sevgili kardeşlerim, eğer tasavvufu yaşarsanız, ki mürşitsiz bir yaşam söz konusu değildir tasavvufta, hepimiz mürşidimize tabi olduk. Ondan sonra Allah Teala adım adım hedefleri birer birer geçirerek bizi bu noktaya ulaştırdı. Şimdi yaşat makamında biz varız. Sevgili kardeşlerim, bu bapta her şeyin en güzeli Allah ile konuşabilmek yetkisinin bir insana verilmesidir. Bu dünyadaki, şu dünyadaki yaşanacak olan en büyük mutluluktur. Bu öyle bir şeydir ki ne zaman isteseniz Rabbinizle konuşabilirsiniz. Hiçbir zaman o seviyeye ulaşmış olan birisine Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. O kişi Rabbi ile konuşmayı düşünmediği noktalarda da Allah-u Teala onunla her zaman konuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Allah ile, Rabbinizle konuşmak imkanının sahibi olmak. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Etraftan size sorulan sualleri Rabbinize ulaştırmak, ondan gerekli cevabı alıp o kardeşlerinize ulaştırmak. Allah Teala'nın bir kulu ona sual sorarsa cevap vermemesi mümkün değildir. Allah Teala cevabı

mutlaka ulaştırır. Bu o kişinin hoşlanacağı bir cevap olabilir, hoşlanmayacağı bir cevap olabilir. Bu hoşlanıp hoşlanmama meselesi kişinin manevi tekamülüne bağlıdır. İnsanlar Allah'ı eğer dikkate almıyorlarsa, onlar dünya üzerinde ne kadar arkadaşlar olursa olsun yapayalnız olanlardır. Allah ile beraber olmadıkça bir bütünü oluşturmak mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki onu Allah'ı duyduğunuz zaman bu kulaklarınızla duymazsınız. Allah'ı işitmeniz kalbinizle ilgili bir konudur. Kalbiniz Allah ile konuşur. Kalbiniz Allah'tan onun dediklerini alarak işitir. Ve hepiniz aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne dersiniz? Size de öyle mi geliyor? Her şey dilinen tarifi gayrimümkün süs. Bir güzellik içerisinde Allah ile bir ilişkiniz mi var? Huşu içindesiniz. Huzur içindesiniz. Mutluluk içindesiniz. Allah Teala size her zaman mutluluğu verecektir. Dünyada problemleriniz bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek ama o problemler sizi rahatsız edemeyecek. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak, Allah için yaşamak, asli ifadesiyle başkaları için yaşamaktır. Bir başka ifadeyle hayatını başka insanların mutluluğuna adamaktır. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamışlardır. De o Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mutluluklarını gördükçe bundan büyük huzur duyarlar, mutluluk duyarlar, mutlulukları boylarını aşar. Bir mutluluk denizinde yüzmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, yüzmek güzel bir şey. Ama uçmak ondan çok daha güzel bir şey. İşte o uçmayı vücudunuz orada secde vaziyetinde dururken sizin oradan ayrılıp gökleri kat etmeniz işte o Allah-u Teala'nın size verdiği ruhun harekete geçişidir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ruhu size bu büyük güzellikleri yaşayabilmeniz için geri gönderir. Uçmak sizin için doyulmaz bir zevk olur.
Bu yüzden pilot olmayı falan kalkabilirsiniz. Biz öyle yaptık ve buradan bir tane büro aldık. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri öylesine seviyor ki bu sevgi dil ile anlatılamaz. Yaşamayan da o büyük zevki tadamaz. Oysa ki sadece bir dilek: Ya Rabbi, ben de vücudumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de vücudumu sana ulaştır demek bu konu için yeterlidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa sonunda mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi gidip tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru adına seyri sülük denen bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını diğerleriyle birlikte adım adım aşacaktır. Bu konu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Bu ruhun gök katlarındaki yolculuğudur. Bu yolculuğun bütün detaylarını size defalarca anlattık sevgili kardeşlerim. 15 yıldan beri sizlere anlattığımız her şeyi bilgisayarın hafızasında muhafaza ediyoruz. Bizi dinlemeyenlere baştan dinlemelerini tavsiye ederiz. Ve adım adım insanlara güzellikleri nasıl anlattığımızı herkesin yaşamasını isteriz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı Allah Teala nasip edince bu güzellikleri fiziğin ötesini yaşayamayanlara sadece acırsınız. Ah, onlar da Allah'a yakın olsalardı, onlar da dünyada cenneti yaşasalardı, onlar da vücutlarından ayrılıp bu Allah'ın nasip ettiği yolculuğu yapabilselerdi, vücutları orada evlerindeki secdede secde vaziyetindeyken nasıl her tarafa gidebildiklerini, onu yaşamak, hatırlamak, bu büyük güzelliği bir ömür boyu devam ettirebilmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Onlar mutlaka bir gün melekleri göreceklerdir. Kanatlı melekleri. Arkalarında olan bu kanatlar yukarıya doğru yükselip başların üstüne kadar kapalı kanatlar halinde o insanların, meleklerin
üzerinde görünür. Bu gözler her şeyi göremez sevgili kardeşlerim. Ama buranızda bir başka göz var. O Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu gözler herkese verilir. İnsan kötü de olsa, iyi de olsa bu gözlerde görür. Ama buradaki göz kötülerin sahip olamadığı bir gözdür. Sevgili kardeşlerim, uçmak herkese nasip olmaz. Uçtuğunuz zaman fizik vücudunuz secdede, secde vaziyetindedir.

0: Bu tecavüzdeki göreviniz bitince gelip birkaç saat uyumak için yattığınız zaman da aynı olayları yaşayabilirsiniz. O zaman uçmanın ne kadar muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah için olacaksınız. Her zaman uçmak isteyeceksiniz. Bu sizi fizik vücudunuzda uçmak istikametinde pilot olmaya kadar götürebilen bir şeydir, bir tutkudur. Ama o fizik vücudunuzla uçmanızı mümkün kılan bir olaydır. Oysa ki bu standartlara sahip olan kişi her gece uçabilir. Her gece bulunduğu yerden ayrılıp her tarafı gidebilir. Mesafeler onun için bir hiçtir. Onun fizik vücudundan bahsetmiyoruz. Nefsinden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey öylesine mutluluk verici ki. Bu büyük mutluluğu yaşayan bir insan Allah-u Teala'yı her geçen gün daha çok sever. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu nimetlere devamlı hamd eder, şükreder. Allah-u Teala insanlara her şeyi vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu hak etsinler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala'dan para isterler. Sonra bunu haklı veya haksız istikametlerde kendileri elde etmeye başlarlar. Allah-u Teala'nın helal parayla mükafatlandırdığı insanlar mutluluklarını bir ömür boyu devam ettirebileceklerdir. Allah'ın yolunda olmaları kaydıyla. Allah'ın yolunda olmak nasıl olur? Dünyadaki en kolay şeydir bu sevgili kardeşlerim. Sadece bir insan, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talepte bulunacak sadece. Allah Teala'nın kabul etmemesi mümkün mü? Mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bu kişi dünyadaki en büyük fenalıkları yapmış birisi de olsa, talebi kalbi talepse, gerçekten bunu diliyorsa Allah Teala onu anında bilir. Bu talep gerçekse o kişinin suçluluk derecesi ne olursa olsun Allah Teala o kişiye bunları sağlar. Sevgili kardeşlerim, hani bazen sizlere anlatırken söyleriz ya, kişi ah benim günahlarım keşke daha fazla olsaydı diyebilecek olan bir noktada olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişi hacet namazları kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala onun bütün günahlarını af mı ediyor? Hayır sevgili kardeşlerim, sevaba çeviriyor. Yani ne demek istiyoruz? Kişinin istediği kadar günahı olsun, ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, birinci madde, Allah ona mürşidini göstermişse, İkinci madde. Ve bu şartlara ait olan bir adam o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa Cuma de Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Allah'ın biz insanlara ne kadar çok değer verdiği belli değil mi? Düşünün ki insan adı verilen bu mahlukundan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece insan olarak yaratıldığımız bir vakaysa, bu bile tek başına bizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapmaz mı? Allah'ın ruh üfürdüğü mahluk sadece insandır. İşte insanların resulleri var. Cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Ama insanların ruhları var. Doğar doğmaz Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üflüyor. O zaman sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Neden bahsediyor? Kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu konunun esasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, eğer seviyorsanız insanları da seversiniz. O zaman sizin için düşman kalmaz. Size en büyük düşmanlık yapanlara bile siz düşmanlık edemezsiniz. Bilirsiniz ki size yapılan bütün kötülüklerin hesabı o kötülük gerçekleştiği anda görülmüştür. Siz o kötülüğün karşılığı olan, size yapılan kötülüğün karşılığı olan derecatı kazandınız. O kötülüğü size karşı işleyenler de sizin kazandığınız derecat kadar derecat kaybetmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ölçüleri sıfır noktasının üstü ve altı olarak ikiye ayrılır. Kim bir tek derecelik bir sevapla ölse, yani günahları bilmem kaç milyon, 999, sevapları bilmem kaç milyon, 1000. 999 ile 1000 arasında bir tek derece farkı var. Ama o bir tek derece o kişiyi cehennemden kurtarıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar bizlere karşı cömert davrandığı, bizlere karşı hayırhah davrandığı belli değil mi? İnsan olarak yaratıldınız, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayın sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Allah'a hayran olan kişi insanlara kızamaz, öfkelenemez, kin tutamaz. Ona karşı düşmanlıklar yapılır ama o kimseye düşman olamaz. Ve Allah-u Teala'dan da Ya Rabbi sen onları da bağışla, onlar bilmiyorlardı der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dememiş mi? Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı. Bütün devirlerde daima bir devrin imamı vardır. Allah ile en derin ilişkilerin içinde olan kişi o devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine insanları mutlu kılacak olan bir dizayn içerisinde oluşturmuş ki hayran olmamak mümkün değil. İnsan Allah'tan hoşlanır, Allah'ı sever, Allah'a aşık olur ve en üst noktada Allah'a hayran olur. Onlar kalp gözleri mutlaka açılmış olanlardır. Allah onlara her şeyi gösterir. Devrin imamı ise Allah'ın zatını da görendir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Orhan Veli'nin bir şiiri geliyor aklıma. Orada her şey çok kötü görünüyor. Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de Allah Teala'nın bize yaşattığı şeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Bilmem ki nasıl anlatsak, nasıl size Allah'ın bize yaşattığı güzellikleri, mutlulukları. Bir mutluluk ki dünyalara değer. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, öylesine sevgiyle dolu bir dünya ki, bu sevginin arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah size herkesi sevdirecektir. Siz de insanların çok büyük bir kısmı tarafından sevileceksiniz. Ama her zaman sizi kıskananlar, her zaman ve düşman olan şeytanın dostları olacaktır. Onlar da size karşı hep kin duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kendilerine ne kadar büyük bir kötülük ettiklerini bir bilseler, onlara diyoruz ki bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Bir gün öleceksiniz. Ve sonsuza kadar ölümden sonraki hayatınızı yaşayacaksınız. Ama bu dünyadaki yaptıklarınızla hükmolunacaksınız. O zaman cehennemde nasıl mutluluğu yaşayabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ki, şükrediyoruz ki bunca güzelliği bize nimet olarak vermiş. Bizi her açıdan mutlu kılmış. Arkasında bizim ona karşı duyduğumuz sonsuz hayranlık söz konusu. O var arkasında. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a karşı duyduğumuz hayranlığın yanı başında sizlere karşı duyduğumuz o büyük sevgi var. Kim olursanız olun, bize nasıl bakarsanız bakın, bizden hoşlansanız da, bize kızsanız da, bizden nefret de etseniz, biz sizleri her zaman sevmekte devam ederiz, devam edeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın bütün insanların istediği bir tek şey var. Onların mutluluğu. Bütün kanunlarını, bütün kaidelerini bu mutluluğu insan adı verilen Allah'ın en çok sevdiği mahluklar yaşayabilsinler diye. Şu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Öyleyse insan olarak yaratıldığınıza göre sevgili kardeşlerim, bundan mutlu olmanız gerekmiyor mu? İnsan olarak yaratılmışsınız. İnsan bir anne babadan doğan bir insansınız. Allah Teala kainattaki hiçbir mahlukuna tahakkuk ettirmediği bir hususu size nasip kılmış. Eğer Allah'a göndermediyseniz içinizde Allah'ın ruhu var. Yani Allah'ın ruhu bütün insanların içine Allah Teala tarafından üfürülüyor. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir dizaynı yaşıyorsunuz. Allah sizi o kadar kıymetli telakki ediyor ki size, hepinize ruhundan üfürmüş doğduğunuz anda. İnsan olarak yaratıldınız. Vücudunuz Allah'ın ruhuna bir sığınak, bir melce. Daha büyük bir şeref olabilir mi sevgili kardeşlerim kainatta? Yaratan Allah'ın ruhu sizlerle birlikte, bir kısmınız için buna bir idi kelimesini ilave etmemiz lazım. Çünkü büyük kısmınız ruhunuzu Allah'a gönderdiniz. İnsan ruhu üçüncü kademede Allah'a geri döner. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Herkes dileyebilir. Bütün kapılar herkese açıktır. İnsanlar bilmiyorlar ama öğrenecekler. Niye öğrenecekler? Bir dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir tek dilekle
0: O kişiler cehennemden kurtulacaklarını biliyorlar mı acaba? Devamlı alimlerimiz, sevgili kardeşlerim, akademik kariyer yapmış olan tüm alimlerimiz, asistanlar, doçentler, profesörler, bütün öğretim üyeleri, hepsi mi? Hayır. Ama çok çok çok büyük bir kısmı insan ruhunun Allah'a hayattayken geri dönmesine bile henüz inanmıyorlar. Onlara, ondan evvelkiler, onlardan evvelkiler böyle öğrettiği için. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem din öğreticileri, elinizde kainatın en sağlam teminatı var, Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah, affedersiniz, yanlış oldu. Sonunu baştan söyledik. Allahü, Allah yeştebi seçer. İleyhi, ona kendisine, men kişiyi. Yeşâ'ü. Dilediği kişiyi, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yani insanların %95'ini, hatta daha fazlasını seçer Allah Teala kendisine. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen insanlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, yanlış mı yapıyorlar? Evet, çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Peki yanlış yaptıklarını bilmiyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Doğruyu yaptıklarını zannediyorlar. Neden? Çünkü onlara ilim öğretenler Kur'an'ı öğretmemişler. Asırlardan beri devam ede gelen bir yorum statüsü içerisinde o insanlara ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zannettikleri için böyle bir inancı aşılamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanı görüyor musunuz? Ne korkunç bir mahluk. Bütün insanları tuzağa düşürmek için bu kadarcık bir gayreti yetiyor. Ne demiş? Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ey benim aziz kardeşlerim, ruhunuz günde yüzlerce defa sizi terk eder. Dilediği yere gider, ruhunuz bile duymaz. Zaten giden o duyamaz tabii. Ya da zaten farkında olduğu için yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Çok sevdiği için insan olarak yaratılmış. Mutluluk okyanusuna atılasınız da yolun sonuna kadar gidesiniz diye. Ne demek istiyoruz yolun sonuna kadar gidesiniz diye? Yedi safadan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı denemek birinci safa, üçüncü basamak. Böyle bir dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer o kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah o kişiye mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Aksi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Kişi kalpten bir dilekle, kim olursa olsun o kişi, dünyadaki en günahkar insan olsun, bir sürü cinayet işleyen birisi olsun, hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Diyelim ki şeytana tapanlardan birisi, kalben, kelimeye dikkat edin, kalben, Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah onun şeytanla olan bütün ilişkilerini bıçakla keser gibi keser. Ve o kişiye o kapkaranlık dünya birdenbire aydınlık bir hüviyette tezahür eder. Artık o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan birisinden bahsediyoruz. Öyleyse bu noktada dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Onu bu kadar mutlu yapan ne? Bir tek dilek sadece. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Tamam, bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah o kişinin ruhunu ya da o kişideki kendi ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Böyle bir konu için 7-8 aylık bir devre her zaman yeterli olmuştur. Ama bundan çok daha kısa zaman içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz olmuştur. Bizim zamanımızda çok daha uzun devreydi. Yani biz Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmak, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek öyle büyük bir mutluluk ki, hepinizin kalbine ayrı ayrı yaklaşabilmek, karanlık olan kalpleri aydınlığa ulaştıracak olan sırrı, adı zikir, insanlara ulaştırmak. İnsanlar zannediyorlar ki zikir yapan herkes hedeflerine ulaşır. Hayır sevgili kardeşlerim. Zikir yapan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. O kişinin vücudu nurların gelmesine ve nurların o vücudun kalbine ulaşıp kalbinde yerleşmesine açık değildir. Kapılar kapalıdır. O kapıların açılması kişinin göğsünün önce yarılmasına bağlı. Göğsünün yarılması içinse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kaldı ki göğsünün yarılmasından evvel Allah-u Teala o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu irşat makamı olarak görmeyen gözlerini Allah'a ulaşmayı o kişi dilediği zaman irşat makamını irşat makamı olarak gören hale getirir. İrşat makamının sözlerini İslam'ın 5 şartıyla hiç alakası olmayan bir sürü zırva diye kabul eder kişi. Çünkü ona öyle bir ilim öğretilmiş. Arkadaş demişler, bak iyi dinle beni. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve de kelime-i şehadet getirmek. Sen kardeşim ötekileri boş ver. Bir, bundan çok daha ağır bir şeyler söylerler sana. Yok zikir yapacakmışsın, yok Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsin. Bunlar palavra şeyler. Bunlara hiç değer verme. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bak ataların ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yaşamışlar. Hop hepsi cennetlik olmuş. Sen de O aşırı gidenlere sakın katılma. Sen İslam'ın 5 şartını yap. Ama bunu yaparken de bil ki onları yapmayanlardan da olma. Allah madem ki İslam'ın 5 şartını koymuş, ki 5 şart bir gerçektir, gerçekten 5 şart vardır. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, 5 şart vardır ama yetersizdir. Sen İslam'ın 5 şartını gerçekleştir, gerisine karışma, Allah seni mutlaka cennetine alır. Almaz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ifadelerinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kalbi de duyarsızdır, hissizdir. Dilsizdir ve kalbi hissizdir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, İşte cehennemin kapısının kapandığı, cennetin kapısının açıldığı nokta orasıdır. O kişi için en kötü şeyleri kafanızda canlandırın. 3 tane adam öldürmüş. Hırsızlık yapmış. Yanlış şeyler yapmış. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir gün. Ne olur? Allah onun günahlarını örter ve ona Furkanlar verir. Ey amel olanlar, bana ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da mevcudunuza tabi olacaksınız. O zaman da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş? Bir tek dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah günahlarınızı örtüyor. Ne oldu? Kişinin günahları örtüldüyse ne oldu? O kişinin yalnız sevapları kaldı. Bir tek derecelik bir sevap olsa, sıfır günaha karşılık, o kişinin gideceği yer gene cennettir. Açık ifade, kimin günahları sevaplarından azsa, ya da tersi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, kimin sevapları günahlarından fazlaysa, onların gideceği yer ebediyen kalmak üzere cennettir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Ömrünüzün sonunda hayat filminiz size gösterilecektir. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceleri göreceksiniz. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa, onun bakiye hanesi yeşil rakamla bir takım rakamları ifade eder. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onunki de sol taraftadır. Onun rakamları kırmızı rakamlardır. Bakiye de kırmızıdır. Kaybedenler kırmızı rengi, kazananlar yeşil rengi hak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, yeşil rakamlar, kazanılan derecelerin kaybedilenlerden fazla olması kesin olarak ifade eder. Bu rakam sadece bir olsa, yani bir soru olarak söylüyoruz, birinin sevapları 1000, günahları 999. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden bir tek derece fazla olduğu için. Allah kanunu böyle koymuş. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin de kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala neyle yapıyor bunu? İfade son derece açık. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa Allah sizin günahlarınızı örtüyor. Peki kaybettiğiniz dereceler fazlaysa ne olur? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Ne şekilde ifade ediyor bunu? Onun amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kim Allah'ı ve Allah'ın emirlerini inkar ederse, yani emirlerin en başta geleni, başlangıç noktasını teşkil eden şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'ın emirlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah onlara iki kat sevap yazıyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sevapları iki kat olarak değerlendirilir. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a ulaşmayı inkar ederek, Allah'a ulaşmayı değerlendirmeden yaşayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da amelleri boşa gidiyor. Kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, hala birçok insan Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Sen neden bahsediyorsun? Dedikleri zaman onlara deyin ki bakın Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan, gene o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onlar ulaştırmazlar diyor. Ben ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala'nın birinci kat cennetine gitmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin elinde, bizi ilk defa dinleyenlere özellikle sizlere söylüyoruz. Cehennemden suçunuzun mahiyeti ne olursa olsun kurtulabilirsiniz. Sadece bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz Allah için yeterli. Bütün günahlarınızın üzerine sünger çeker. Peki Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala birinci kat cennetine ulaştırır. Tamam. Sonra ne yapar? Sonra Allah Teala o kişiye inanılmaz bir şekilde bir mürşid sevgisi verir ki kişi mürşidine ulaşmak için can atar. Hacet namazını kılar ve eğer gerçekten o kişi Allah'a milaki olmayı, ruhuna Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemişse Allah ona o gece mutlaka mürşidini gösterir. Ne yapacak kişi? Gece saat bugünkü bu noktadaki saatle birden sonra, gecenin birinden sonra uyanacak. Saatini ona göre kuracak. Boy abdesti alacak. Sonra hacet namazı kılacak. Hacet namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi okuyacak. Ondan sonra ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Teşebbüs miktarı oturacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacak. Ve de boy abdesti alması şart, farz.
1: Başlangıçta bunu yapması lazım. Ey Yüce Allah'ım diyecek, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunun için de bana dediler ki, bir mürşide ulaşmam lazımmış. Ulaşmazsam ruhum vücudumdan ayrılmazmış. Oysaki ruhumu sana ulaştırmam lazımmış. Ben onun için hacet namazını kıldım. Senden bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster ki ben dünyanın neresindeyse ona gideyim, tabi olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kabul edilir mi? Allah-u Teala o kişinin sözlerine bakmaz. Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum şeklinde bir şeyler söyleyen kişinin sözleri Allah-u Teala için kıymetli değildir. Buraya bakar sevgili kardeşlerim, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman korkmayın, cehennemden kurtuldunuz. O dilek sebebiyle Allah Teala talebinizi kabul edecektir. Yani sizi birinci etapta bu hacet namazını kıldığınız için mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Göstermekle de kalmaz. Sizi eğer gerçekten o mürşide ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala sizi hangi şartlar içinde olursanız olun mürşidinize ulaştırır. Ya size bir mürşid gönderir ya da sizi mürşidinize ulaştırır. Ama mutlaka kişi tövbe edeceği mahalle tövbe edeceği kişiyle karşı karşıya gelir. Gelince hıçkırıklarını tutamaz, gözyaşları içinde mürşidinin eline sarılır ve o eli öper. Allah-u Teala'nın indinde söylenmesi lazım gelen sözleri söyleyerek mürşidine tabi olur. Bu tabiye sırasında ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Bu mutlaka kelimesi hangi şarta bağlıdır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi şartına bağlıdır. Dilemezse Allah Teala zaten ona mürşit falan göstermez. Öyleyse dileyen kişi emin olmak isterse bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Bir defa daha hacet namazını kılar, gene aynı mürşidi görür. Anlar ki Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşid odur. İşte o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe eder ve el öper. Bunu yaparken muhtemelen hıçkırıklarını tutamaz. Bu ikinci safhasıdır yolunun. Bu noktada ne olmuştur Allah-u Teala? Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır.

O kişi severek mürşidine koşar, taviyetini gerçekleştirir. Ruhu gerçekleştirdiği an vücudundan ayrılarak devrin imamının deryanına yani ana deryaya ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'ın katına kadar adım adım yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile birlikte olmak hepiniz için güzellerin en güzelidir. O sizin Rabbinizdir, sizi sever. Bir tek dileğiniz ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz onun için yeterlidir. Kalbinize bakar. Eğer kalbinizde bu dilek varsa Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah için yeterlidir. Mutlaka sizi yani sizin ruhunuzu Allah siz dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Mutluluğunuz da %51 seviyesine ulaşmıştır. Başlangıçta sıfır mutlulukta olan, herkesle anlaşmazlık içinde olan, nefsine tabi olan bir insanken bu noktada durulmuş bir ruh halinin sahibidir kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın mürşidine ulaştırmıştır. Tabiyetten sonra zikre başlamıştır. Bu zikir nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbini %51 nurlarla kaplamıştır. Her %7 nur birikiminde başlangıçtaki %2 rahmet girişinden sonra her %7 fazıl nuru girişinde kişinin nefsinin kalbine ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı aşar. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçer. Yedinci alem olan zikir hücrelerinde zikrini tamamlar. Sitetin müntehaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur. Fani olur. Yok olur. İşte bu vuslattır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüş, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Orada mı kalır? Hayır, kalmaz. Allah Teala o ruha tekrar indi ilahide yaşamak üzere bir taht ihsan eder. Ruh Allah'ın zatından ayrılarak namazların dışındaki devrede hep o altın tahtlardan birisi üzerinde kalır. Bu o kişiyi dünya hayatında %51 mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Yani kişi yarı yarıya mutludur. Yarı yarıya mutsuz oluşunun sebebi nefsinin kalbinde hala %49 afet mevcuttur. Onlar onu sık sık hatalar yapmaya zorlayacaktır. Bir kısmını da başarı da kazanabilirler. Ve kişi hatalar da yapar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi kılınır. Bundan sonra ölürse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Yoluna devam etti, mürşidine ulaştı, tabi oldu. Ondan sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Kişi ondan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi.

Dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın hepinize hediyesidir, nimetidir. İnsanlardan hiçbiri bundan müstahni değildir. Herkese kapıları açıktır. Kim, hangi şartların içinde olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diye Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söz vermiş. Ulaştırmaması hiçbir zaman mümkün değil. Bu mutluluğun yarısı bütün insanlara Allah'ın hibesidir. Allah hibe etmiştir bunu. Bir dilek diyor, bana ulaşmayı diyeceksiniz. Ben sizi kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan Allah için ilk adımı, ilk manevi adımı atmıştır. Allah onu kontrolü altına almıştır. Hedefine ulaştıracaktır. O kişi namazı sevmiyor. Allah ona mutlaka sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi oluyor. Allah onu, orucunu büyük bir zevkle tutabilecek hale getirecektir. Zikir yaptığı zaman hiç bundan zevk almayan kişi zikirden dünyadaki en büyük zevki alacaktır. Bütün bu standartlar birer birer oluştuğu zaman o kişinin dünya hayatında mutluluğu yarı yarıya yaşadığını görüyoruz. Neden yarı yarıya? Çünkü nefsinin kalbinin %51'i nurlarla dolu, mutluluğu yaşatan onlardır. Geri kalan %49 afetlerle dolu. Başlangıçta nefsi %100 afetlerle doluydu. Ruhu %100 hasletlerle doluydu. O denge başlangıçta verilmişti kişiye. Allah'ı tanımadığı için, Allah'ın emirlerini ve gereklerini yerine getirmediği için şeytanını devamlı negatif istikamette kullandığı cihetle kişi hep mutsuz, hep mutsuz bir insan oluyordu. Ama bu noktada kişi yarı yarıya mutluluğu yaşar. İşte bu Allah-u Teala'nın insanlara bir hediyesidir ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci takvanın sahibi olur. Bunun manası o kişi birinci kat cennete girecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı, Allah ulaştırdı ama Allah onu üçüncü kat cennete nasip kılar. Kişi devam etti, dik yokuşu açtı, fizik vücudunu da Allah'a teslim etti. O zaman ne olur? O zaman bu kişinin fizik vücudu Allah'a teslim ettiği zaman kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini teslim etmek için uygun forma gelmiştir. Teslim eder, dördüncü kat cennet, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur. Yani Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Altıncı kat cennetin sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kılınır. Yedinci kat cennetin, Adn cennetinin sahibi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size bir Kur'an-ı Kerim özeti.
Allah Teala bütün insanların mutlaka cennete girmesini istemiştir ama bunu kişisel iradeye bırakmıştır. Bırakması da onun o muhteşem adaletinin bir gereğidir. Yoksa kötü insanlar da iyi insanlar da Allah Teala tarafından birinci alternatif cezalandırılır, ikinci alternatif mükafatlandırılır. İkisi de haksızlıktır. Kötü olan bir insanı iyiymiş gibi değerlendirmek, adn cennetine almak, iyi olan bir insanı cehenneme atmak Allah için hiçbir zaman tahakkuk edecek bir olay olamaz. Neden olamaz? Allah adaletin gerçek sahibidir. İşte bu dünyada adalet müessesesi gerçekleşememişse o kişi cehennemde sonsuza kadar azap çekerek bunun cezasını ödeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes içinse onun günahlarının affı, cennete girmesi söz konusudur. Ve sonsuza kadar cennette yaşayacaktır. Bunu sağlayansa sadece ve de sadece ve de sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte insanlardan her kim bunu söylüyorsa, bunu söyleyen kişi o hedefe layık olmuştur. Kalpten söylemişse mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine, yani o kişinin ruhunu, Allah'a ulaşabilen tek varlığımız ruhumuzdur. Allah'ın ruhu olduğu için ona dönmek mecburiyetindedir zaten. Tek ruhumuzun hedefi Allah'a geri dönüştür. Allah'ın ruhu bize üfürülmüştür ve Allah emanetini geri istiyor. Marifet o emaneti şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek Allah'a geri döndürerek ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi çok üst seviyede bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın Allah'a en yakın mahlukları. Neden Allah'a insan en yakındır? Yaratılan bütün mahlukatın içinde neden insan Allah'a en yakındır? Çünkü Allah sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu şerefe insan layık görülmüştür.
Adem Aleyhisselam'ı salsalına verilen bir organik topraktan yaratan, organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan oluşturan Allah Teala ona ruhundan üfürdü. Bütün bu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımaya layık görülen bir tek mahluk var. O insan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz insanlar Allah'ın kendilerine ruh üfürdüğü Allah'ın mümtaz mahluklarıyız. Hepimiz Allah Teala tarafından halk edildik. Allah Teala insanları halk ettiğini söylüyor ve ma halaktel insi vel cinsi illa liyabudun. Biz insanları bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Bu konu hep birbirine karıştırılır. Allah insanı Allah'a ibadet etsin diye yarattı derler. Bu ayet-i kerime muhtevası içerisinde ama ni için abdun abd olsunlar için abd olsunlar kul olsunlar diye yarattım diyor Allah Teala. Bu standart içinde insanın 7 kulluk seviyesi var. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar ki diyor şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki başlangıçta ayet-i kerime şöyle: وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. وَالَّذ۪ي ve onlar, وَالَّذ۪ينَ ve onlar İçtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Tağute, tağut, tağuttan kendilerini kurtardılar. En yavuduha, kul olmak. Onlar kendilerini tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar diyor Allah Teala. Ve enübü ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Ve beşir ibadi. Öyleyse bu sebeple kullarımı tebşir et, müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe, sahabe olmadan evvel şeytanın kuluymuşlar. Sonra Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulan, Allah'ın kulu olan sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsedebilmemiz için. İslam merdiveni 28 basamak, 7 safhadır. Safhalar boyunca kişinin mutluluğu söz konusudur. Hiç kimse Allah'a münaki olmayı, yani ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken 7 tane gök katının ötesine geçirip 7. katta 7 tane alem geçtikten sonra Sesletin Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe gerçekleştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşarken son derece önemli bir müessese bu. Dünyada verilen bu gezegende doğmak ve bu gezegende insan olarak yaşamak. Her insanoğlu için Allah'a ulaşmayı dilemek o insanın üzerine mutlak olarak farzdır.
Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. O müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bir tek fırka, fırka-i Naciye ve geri kalan 72 tane fırka. Aslında fırkaların sayısı 72. Hiçbirinde kurtulması mümkün değil. Ama her bir fırkanın içinde az sayıda insan var ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir hayatın içinde yaşıyorlar. Önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorlar. Sonra Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ve onları ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Sonra onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlıyor. Kim sağlıyor? Allah sağlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesinin 7-8 aylık bir devre içerisinde nefsin kalbine taşıdığı nurlar o kalbi karanlıklardan %51 nura ulaştırır. %2 rahmet nuru giriyor kalbe. %49 da fazıl nuru. Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği %2 rahmet nuru bir denge unsurudur. Nasıl bir denge unsurudur? Bu noktadan itibaren nefsin kalbine 7 kademede %7 nur girecektir. 7 kere 7, 49 eder. Bu nurun adı fazıl nurudur. Rahmet nuru, bir insan mürşidine ulaşmadan o kişinin kalbine, Allah onun geleceğini de bilir. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı dileyecekse, Allah onların göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bu göğsün yarılması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması Allah'ın bir nimetidir. Ve Allah Teala mürşidine ulaşmamış olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği için derhal %2 rahmet nuru gönderir o kişinin zikriyle. Bu gelen rahmet nuru bir denge unsurudur. Biliyorsunuz ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani Allah'ın yarattığı her şey mutlak bir denge unsuruyla tahakkuk eder. İşte bu dengenin gerçek anlamda tahakkuku nefsimizin kalbine mutlaka %2 rahmet nurunun başlangıçta girmesini ifade ediyor. İcap ettiriyor aynı zamanda. Girdi. Bundan sonra Allah-u Teala
o kişinin 7 tane gök katında 7 gök katını aşmalarını temin etmek üzere o kişinin kalbine nefs-i emmare'de %7 fazıl nuru yerleştiriyor. Ruh vücuttan ayrılıyor mürşide tabiyette, zemin kattan birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra yeniden %7 fazıl nuru nefsi levvame. Kişi nefsini levh ediyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katında. İki tane %7 fazıl birikimi oldu. Başlangıçta %2 rahmet, sonra iki defa %2 fazıl birikimi. Emmare ve levvame kademeleri tamamlandı. Sonra mülhime kademesi ruh üçüncü gök katında. Gene %7 fazıl birikimi. Sonra mutmainne kademesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Ruha hitap ediyor. Rabbine geri dön. Neye dayalı olarak? Nefsin tezkiyesine dayalı olarak. Radiyeten, Allah'tan razı olmuş olarak. Mardiye ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey mutmain olan nefs diyor, nefsin emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinden bahsediyor. Nefsin mutmainne olması söz konusu, mutmain olması söz konusu. Ama Allah'a ulaşacak olan nefs değil, ruhtur. İrci'i ila rabbiki ifadesi de Allah-u Teala'nın ruha söylediği, ruha verdiği emirdir. Sonra da fizik vücutla alakalı olarak bitiriyor. Fethuli fi vadi, ey fizik vücut, kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Ne oldu? Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri 7 kademe. 7 kademede %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine %49 nur girmesini sağlar. Allah-u Teala'nın denge unsuruna göre o kişinin kalbinde %49 bu müesseseyle oluşan bir nur varsa, bu nurlar fazıl nurlarıysa, bunun karşılığında gene %49 karanlığın olması lazım. İşte bu denge unsuru başlangıçtaki %2 rahmet girişimine kalbe başlangıçta %2 rahmet sızmasına bağlıdır. Eğer o %2 rahmet nuru olmasaydı, nefsimizin kalbine giren %49 fazlın karşılığı %49 olmayacaktı. Öyleyse nefsimizin kalbine giren başlangıçtaki %2 rahmet nuru bu noktadaki bir girizgah, bir başlangıç noktası o kadar. Geri kalan denge unsuru %49'a karşılık %49. %49 fazıl nuru karşılığı da %49 karanlıklar. Allah-u Teala madem ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık ifadesini kullanıyor, mutlaka nefsin kalbinin de zıttıyla kayyum olması lazım.
Burası niçin önemli? Çünkü bu noktada kişi 7 tane gök katını aşmış oluyor. Emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râdiye, mardiye, evet, eski kademelerinde. Ve ruh Allah'ın bir nimeti olarak, Allah'ın bir hediyesi olarak Allah'a ulaşmış oluyor. Böyle bir ulaşmayı sağlayacak olan müessese %51 nur, %9, %49 karanlığı ifade ediyor. Bu bir denge değildir. Burada denge yoktur. %51 ile %49 bir denge unsuru olamaz. O zaman konunun derununa giriyoruz. Ve bakıyoruz ki başlangıçta giren, kalbe giren öncü nur, fazıl nuru değildir. Kalbe giren öncü nur, rahmet nurudur. O rahmet nuru biz mürşidimize tabi olmadan evvel kalbimize giriyor. Neden Allah Teala onu gönderiyor baştan? Dengeyi sağlamak için. Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Dizaynına paralel bir olguyu insan vücudunda gerçekleştirmek için. Şimdi nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girdi. Sonra 7 tane %7, %49 fazıl nuru girdi. Nefsimizin kalbindeki karanlıklara bakıyoruz. %49. Fazıl nurlarına bakıyoruz. O da %49. Mürşidimize tabiiyet dengenin kurulmasının başlangıç noktasıdır. Bu noktayı açtığımızdan itibaren nefsimizin kalbindeki %98 karanlığın adım adım aydınlandığını görüyoruz. %2 rahmet nuru, öncü kuvvet ama mürşidimize tabi olmamışız daha. Bir hazırlık, bir hedefe götüren kapı, başlangıç noktası. Ama denge henüz ortada yok. Nefsimizin kalbine ruhumuz birinci gök katına ulaşıncaya kadar %7 fazıl nuru giriyor. İkinci bir %7 fazıl nuruyla ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın yolu üzerinde yedinci gök katına çıkıyor. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiyor. Ümmü kitabı geçiyor. Kudret denizini geçiyor. Divan-ı Salihini geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Ondan sonra Divan-ı Salihini geçiyor. Ondan sonra zikir hücrelerine ulaşıyor. Orada da zikrini tamamladıktan sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte 7 tane gök katının aşılması her gök katı için o kişinin nefsinin kalbine mutlaka %7'lik nur birikimini gerektirir. İşte böyle bir dizaynın gerçekleşebilmesi Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Böyle bir sistemin tahakkuku sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah'ın en güzeli ikram etmesidir. İşte nefsimizin kalbine 7 tane gök katını aşınca giren %7'den %49'luk fazıl birikiminin karşılığında nefsimizin kalbinde kalan karanlıklar da gene %49'dur. İşte bu Allah'ın denge unsurudur. %49
Karanlığa karşılık %49 nur. Fazıl nuru. Allah'a bizi ulaştıran nurlar, fazıl nurlarıdır. Ama onlar %49 oranında nefsimizin kalbine girer. Allah-u Teala öyle bir denge unsuru koyuyor ki, başlangıçta nefsimizin kalbine %2 rahmet nuru göndererek, geriye %98 bırakıyor. %98'i oluşturan birinci kanat %49 fazıl birikimi, ikinci kanat %49 karanlık. Öyleyse dengeyi sağlamak istikametinde kanat kelimelerini kullandık. Bir tarafta nefsin kalbinde baştan beri var olan afetler var, %49 oranında. Bir tarafta o nefsin kalbine %49 oranında fazıl nuru girmiş. Fazıl nurları nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin karşıt manyetik alanını oluşturduğu için son derece önemlidir. Onlar nefsin kalbine gelip iman kelimesinin etrafında, iman kelimesine yapışarak toplanırlar. İman kelimesi bir manyetik alandır. Bu manyetik alan etrafında sadece fazıl toplayabilir. İşte fazılların %49'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbindeki karanlıkta %49 kalmıştır. Öyleyse neden Allah-u Teala %51 fazıl göndermiyor da %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl gönderiyor? Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu değişmez. Bir denge söz konusudur. Dokunulmaz bir denge. Bu dengenin insanı ayrıcalıklı kılan kesimi mürşide tabiyetten sonraki kesimdir. Mürşide tabi olmadan evvel kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği zaman Allah-u Teala o kişinin kalbine, o kişinin göğsünü yararak mutlaka %2 rahmet nurunu gönderir. Rahmet nuru hiçbir zaman %3'e, 4'e, 5'e, 6'ya ulaşamaz. O %2'de kalacaktır. Çünkü o dengeyi sağlayan anahtardır. %2 rahmet nurundan sonra kalbe 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi, fazılların %49'a ulaşmasını ifade eder. Ve fazılların %49 nuruna karşılık nefsin kalbinde kalan karanlıklar %49'dur. İşte %2 rahmet nurunun kalbe öncü bir güç olarak girmesi, ama sonra Allah'ın dengesinin, nur ve karanlıklar dengesinin fazıl nurlarıyla gerçekleşmesi. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık kanununun temel verilerini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala başlangıçtaki %2 nuru da fazıl nuru olarak verebilirdi. O zaman denge sağlanmazdı. %51'e karşılık %49 olurdu. Ama öyle yapmıyor. Mürşide ulaştıktan sonraki kişinin kalbine girecek olan nurlar %49 ile birinci dengeyi %49 fazıl nuruna karşılık %49 karanlık. Ondan sonra fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimiyle daimi zikre ulaşmak ve nefsin kalbinin
%100 nurlarla dolması ve %49'luk dengenin yerli yerine oturması. %49 fazıl nuru, aydınlık, %49 afetler, karanlık. Böyle bir dengenin kurulabilmesi mutlaka başlangıçta %2 rahmet nurunun kalbimize girişini gerekli kılıyor. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Her şeyin mutlak olarak bir sebebi vardır. İşte bu nedir? Nefsimizin kalbinin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla aydınlıkların daha fazla olduğu bir ortamda bu dengenin sağlanması, zıttıyla kayyım kılarak dengenin sağlanması Allah-u Teala'nın bizlere bir nimetidir. Biliyorsunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman eğer kalpten bir dilekse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan, Allah'ın kendisine seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allahü, Allah yeştebi seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşayü dilediği kişiyi. Ve yehdi ve ulaştırır. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yunib. Allah'a mülaki olmayı dileyen, münip olan kişiyi. Ve kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek diyor Allah Teala. O ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Bunu sadece diler. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, insan vardır zikri hiç sevmez. İnsan vardır namazdan nefret eder. Ama bu zikri sevmeyen, namazdan nefret eden insanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı şuradan kalpten bir dilekle dilerlerse Allah-u Teala onların elinden bunun iradi yapısını alır. Allah devreye girer ve Allah devreye girdiği anda şeytanı devreden çıkartır. Şeytan, o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir şekilde ona tesir edemez. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Evvela o kişiye mürşit seviyesi verir, hacet namazını kıldırır, hacet namazında gördüğü mürşide sevgiyle, huşuyla, gözyaşları içinde tabi olan bu kişinin ruhunu Allah Teala Allah'a doğru yola çıkarır. Ve 7 tane gök katını her %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu aşar. 7. gök katında 7 tane
alemi aşarak Sittetül Münteha'ya ulaştırır. Ne oldu? Bir dikey, bir yatay gidiş. Ondan sonra da bir daha dikey. Aslında başlangıçta da bir yatay daha var. Herhangi bir dergâhta mürşidine tabi olan bir insan ruhu vücudundan ayrıldığı zaman o ruhun gideceği yeri takip ederse görür ki o ruh devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Hangi mürşide tabi olursa olsun yolculuk devrin imamının dergahından başlar. Altın kapı sonsuza açılan, yedi tane gök katını aşan insanların gideceği, o yolculuğa çıkacakları altın kapı sadece bir tek yerdedir. Devrin imamının dergahında. Ve yedinci kata çıkabilen bu insanlar, yedinci katta bir altın kapıyla karşılaşacaklardır. Bu kapı devrin imamının dergahının dergahındaki altın kapıyla aynı görüntüdedir. İkisi de altındır. Üzeri baklava dilimlidir. Kapı tokmağı yoktur. Kapı otomatik olarak açılır. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın yedi kademede yedi tane gök katını aşmasının karşılığında nefsinin kalbinin Allah-u Teala tarafından %51, %49 artı 2 nurla doldurulması o kişinin mutluluğun yarısını mutlak elde etmesini sağlar. Bu o insana Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ve o kişiye %51 nur birikimini hibe eder, hediye eder. O kişiyi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya başlar. Hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. Cennet mutluluğu ise Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennet, mürşidine 14. basamakta tabi olduğu an ikinci cennet, ikinci kat cennet ve ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman da üçüncü kat cennete kişiyi sahip kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz şeyin sadece hayranlık olduğunu bir defa daha hatırlatmamız lazım. İşte bu muhteşem dengeler sistemi içerisinde Allah-u Teala nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu bir öncü kuvvet olarak gönderdikten sonra dengeyi 7 tane kata dayalı olarak ondan sonra sağlıyor. %49 nur birikiminin neticesinde kalpte kalan karanlıklar da tam %49'dur. İşte Allah'ın o muhteşem dengesi, her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yaratması bu muhteşem olaya bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor ve dünya mutluluğunun yarısını bütün insanlara hibe ediyor. Sadece bir dilek karşılığı. Ve de cennetler mi? Gene o bir dilek karşılığı. Üçüncü kat cennete kadar cenneti Allah-u Teala o kişiye hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, söyleyin o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara hemen ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Korkmasınlar. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölmez. İşte şu anda ruhsuz bir insan konuşuyor sizinle. O biziz. Bütün kardeşlerimiz de bizim gibi ruhsuzdur.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir nebzecik mutluluğun bu dizaynını sizlere anlatmayı nasip kıldığı için Allah-u Teala ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ve de çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya bir kardeşliğe doğru yürüyecek ve mutlaka sonuca ulaşacaktır. Herkes için bir yeni dünya söz konusu. O dünyada bir yakın geleceğin dünyasında bir muhteşem dostluk söz konusu. Bütün dünyadaki insanların birbirine kucak açacağı, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Belki birçok insana bu söylediklerimiz inanılmaz gelir. Ama o inanılmaz şeyleri yakın gelecekte yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır. Kin vardır. Hakim olan ruh değildir. Hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. Kuvvetli kuvvetsizi ezer. Nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık ve kaos, disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl oluşacak mı diyorsunuz?

Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah Teala bize öyle bir ilim verdi ki o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah Teala bir öğretisiyle, onun öyle yanlarını bize gösterdi ki üç dinin üçünde de yedi safa ve dört teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvelki son üç kitaplı dinin ilki, ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde üç tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın üç ayrı versiyonu diyelim. Hz. Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta yedi safa ve dört tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik, yedi safa ve dört teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, yedi safa ve dört teslim Hz. Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, sonra ikinci kitabı alıyoruz ele. İncil. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de yedi safa ve dört teslim yer alıyor. Bir. İncil'de de yedi safa ve dört teslim farz. İki. Ve gene İncil, Hz. İsa ve onun havarilerinin biri hariç, o 13. havari, o havariler arasında yok. Onun ve havarilerinin yedi safa ve dört teslimi her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hz. İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hz. İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de yedi safa ve dört teslimden bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de yedi safa ve dört teslimin farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de, Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları,

İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların yine Safa ve dört teslimi yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya 7 Safa ve 4 teslimin farz kılındığı, Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 Safa ve 4 teslimi yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 Safa ve 4 teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bütün insanlığa farz kılınmış ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 Safa'yı da 4 teslimi de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildirilen ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sabikun el evveline var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 teslim farz ise, bir, eğer Hazreti Musa da ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 teslimi yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hazreti Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hazreti İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış yolda zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri yer alıyor. Benim canlarım, ciğerlerim, yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece 3 kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a, oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onlar da tatbikatlarını
başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani 7 safa ve 4 teslim üzerinden başlattıklarına rağmen, başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa ve ona bağlı olanlarda, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlarda, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlarda gelecek nesillerde, bize göre geçmiş nesiller hep dejenerasyon artarak devam etmiş. Böylece bugün insanlar zannederler ki dinler vardır. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye bir din, İslam diye bir din ayrı ayrı dinlerdir. Hayır, değillerdir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hepsinin de şeriatı tektir. Peki, hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki bütün insanları birbirine düşman ediyor? Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. E şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için, biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah-u Teala'dan onlara Kur'an-ı Kerim değil kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı. Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu, Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. E peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabii. Nitekim 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi, biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle, onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Yirmi birde ulaşmak,
22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün üçte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim irşat makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah-u Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları, Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki min ibine ileyhi ve yettekuhu yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a milaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah-u Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, yani fırkayı naciye. İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin sorduğu sual akla geliyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir. Temelde tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin
oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası. Öyleyse bir sonuç var ortada. Çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a münakib olmayı dilemek, kişiyi takva sahibi kılıyor. Ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. Sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın. Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan, 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi,
Ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. Aa benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu, hepinize sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah Teala neden bize sadece Kur'an'dan mealler vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet, Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse o Allah'ın hakikatidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri yanlış bilgiyle mücehhez olan insanların kendilerine öğrettiği din eğitiminin kurtarıcı sandıkları hükümleri altında şu anda cehenneme doğru yol alıyorlar. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa cehennemden kurtulabilecekler. Hayır sevgili kardeşlerim. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dinemedikçe cehennemden kurtulamaz. Neden şunu düşünmüyorsunuz? İslam'ın 5 şartı şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail aleyhisselamın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden
takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Şirktedir. Yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak. Şeytana kul olanların gideceği yer cehennem. O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31'e 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkli olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde. Takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah-u Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse, ikincisinin de şeytana kul olanların da mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka, insanların cehenneme gidecekleri bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili din adamlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrendiğiniz ilmin karanlığı altında lütfen bizi yargılamayın. Bizim hakkımızda hüküm verirken bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu ve siz bizi izlemediğiniz için, söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğundan dahi haberdar olmayan bir statü içinde olan çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller ve en korkuncu din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz.
Halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız. Ve bu hakikatler sizin ağzınızdan onlara ulaşacağı güne kadar bu ülkede milyonlarca insan ölecek. Onların vebali sizin omuzlarınız üzerindedir. Biz hep bunu bir gönül yarası olarak düşünüyoruz. Kalbimizde bir yara var. Hep kanıyor. Sizlere bağlı olarak siz görevinizi yapmıyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları, sizlere sesleniyorum. Şu anda dünyadaki en büyük vebal sizin omuzlarınızın üzerindedir. Çünkü siz Allah'ın hakikatlerini, Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunun bir insanı cehennemden kurtaracağını, İslam'ın beş şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını hala bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz ilimle kendinizin cennete gireceğini zannediyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla. O öğrendiğiniz ilmin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir veballe vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri bir inceleseniz? Bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş ne olmuş? Sahabe şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın elinde onca insanın vebaliyle yaşamak,
size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah-u Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve sizler sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz. Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi, sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane, belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi, söylediklerinizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil. Kur'an'ın lafzını da değil sadece. Aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onları öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine
hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Neden gönül gönüle? Çünkü hep Allah'tan bahsediyoruz. Allah'sa gönüllerde yaşar. Her şey gönlünüzce olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim. Neden? Bize Kur'an'ın ve bütün mukaddes kitapların sırlarını öğrettiği için. Dinler arasında aslında bir farklılığın mevcut olmadığını, Hristiyanlığın da, Museviliğin de, İslam'ın da aslında sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Hz. İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir dinin hiçbir devirde mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Hz. İbrahim'in Hanif dini, Hz. Adem'in dini. Tek Allah. Sonra o vahdet akidesi. Sonra tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhu, fizik vücudu, yani vecihi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din adı verilen nesne bu kadar sevgili kardeşlerim. Üç ayrı cepheden olaya baktığınız zaman bütünlersiniz. Bunların tabiatıyla en önemlisi, üçüncüsü ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe buyuruyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve enibü, münib ol, yönel, ulaşmayı dile, ila rabbiki, Rabbine, Rabbine ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Rabbine, yani Allah'a ulaştırmayı dile. Ve eslimu ve ona teslim ol. Minden kabli evvel. Den evvel. Neden evvel? En yetiye azabe. Sizlerin en yetiye gelmeden önce küm size el azab. Azap gelmeden önce. Diyor ki Allah-u Teala, hey insanoğlu, duyduk duymadık demeyin ha. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Enibü, ulaştırmayı dileyin. Daha doğru bir ifade, minip olmak var. Yönelmek, ulaştırmayı dilemek. Enibü ila rabbiküm, Rabbinize yönelin. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve eslimu lehu, ve ona teslim olun. Ne teslimi? Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç, iradenizi teslim edeceksiniz. Dört, 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşur. Ruhunuzu
Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve zorundasınız tabiri hep yanlış gibi gelir bize. Zorunda değil, mutluluğundasınız. Neden? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yünib. Allahu Allah yeştevi seçer, ileyhi ona kendisine, men kişiyi, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhü dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını seçer. Kimi seçmez? Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını engellemeye çalışan birisi. Peki neden yapıyor bu insanlar bunu? Onları demişler ki ruh vücudundan ayrılırsa ölürsün ha. Böyle demişler. Bu saflarda inanmışlar. Bilmiyorlar ki ruhları bedenlerinde olduğunu zannettikleri ruhları dediği an vücudu terk eder. Onların ruhları bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Çünkü biz insanlara ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiş Allah-u Teala. Herkes doğar doğmaz Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan mutlaka üfürür. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor vesselam. Diyorlar ki işte bu üfürüş sebebiyle hayat verdi insana. Eğer ruhumuz hafızan Allah vücudumuzdan bir ayrılırsa o üfürdüğü ruhu hayat verdiğine göre ruh çıkınca insan da ölür. Bu bir kuyruklu yalan sevgili kardeşlerim. Uzun bir kuyruğu var. Neden uzun? Çünkü bütün insanları kapsıyor. İslam alemi büyük bir tereddiyi, gerilemeyi bu safsata yüzünden yaşamış. Düşünün sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmak konusunda Kur'an emirlerini almışlar. Bütün sahabe ulaştırmış. İstisnası yok. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sahabe adını verdiğimiz zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Ötekiler sahabe değil. Sahabe Kureyş halkından olsun, çevredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ne kadar kabile varsa hepsinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar tabiindir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece bunu da söylemiyor bu ayette. Bir başka ayette Allah Teala buyuruyor ki

Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Onları kurtarmak gereğini duymaz. Çünkü kurtuluş için ilk adımı insanın atması lazım. Allah'a mülaki olmayı dileyerek. Allah dalalette olan, dalalette kalan insanlarla, dalalette olmaktan kurtulmak istemeyen de diyebiliriz, insanlarla meşgul olmaz. Ama diyor, onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey ne sevgili kardeşlerim? Bir dilekte bulmak. Ya Rabbi, en yüce Allah'ım, ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Aslında yanlış bir kelime söyledik. Evliyandan olmak istiyoruz. İstiyorum demesi lazım ama bu evliya kelimesi dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş. Onun için rahat rahat kullanabiliriz. Herkes zaten öyle anlıyor. Biz de onların anladığı biçimde konuşalım. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim, benim de ruhumu sana ulaştır ölmeden evvel. İşte böyle bir dilek şuradan kalbinizden söylenmişse, yüksek sesle de söyleseniz, alçak sesle de söyleseniz, hiç sesinizi çıkarmadan dilinizi kımıldatarak da söyleseniz, kımıldatmadan iç sesinizle de söyleseniz, Allah Teala tarafından işitilir ve bilinir. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Size ilk verdiği şey mürşit sevgisidir. Mürşit sevgisiyle yanarsınız. Ve de sağa sola sorarsınız, ben mürşidimi arıyorum, nasıl bulacağım diye. Size hacet namazı kılmanızı sağlık verirler. Evet, en doğru yol budur. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidi sormak. Hacet namazı mı? Çok basit. Birinci şartı, gece yarısından sonra kılınacak hacet namazı. Yani şimdiki saatte saat 1'den sonra. İkinci özelliği, boğa abdesti mutlaka almak gerek. Kim hacet namazı kılacaksa normal abdestle hacet namazı kılınmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka boğa abdesti alacaksınız. Bütün vücudunuz su değmedi kere kalmadan yıkanacak. Ve sonunda da normal abdestle bir de abdest alacaksınız. Boy abdesti almanın temel şartı sonunda yıkanma tamamladıktan sonra normal abdesti almaktır. Sonra yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn edeceksiniz. Hacet namazını kıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki sen Kur'an-ı Kerim'inde, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilerse diyorsun Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyorsun. Ne olur ya Rabbim? Yüce Rabbim, benim de Rabbimi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de işte bütün gönlümle sana yalvarıyorum.

Bunu söyleyen kişiyi Allah Teala mutlaka kendisi Allah'a kendisine ulaştıracağı için hiçbir doluluk çekmeden kişi 7-8 aylık bir devre içinde bakar ki ruhu Allah'a ulaşmış. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda cehennemden mutlaka kurtulursunuz. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi takva sahibi yapar. Takva sahibi olan kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumsalat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul. Müşriklerden olma. Hangi tür müşriklerden bahsediyor Allah Teala acaba? Bu müşrikler gizli şirkte olanlar. Bir, putlara tapanlar var. Allah'tan başka neye taparsa tapsın, insanların hepsi putperesttir, müşriktir, şirktedir. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim açık şirke girmez. Giren benim ümmetimden zaten değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. Neymiş gizli şirk? İşte bu. Bir insan Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Yönelmezse gizli şirkte kalır. Allah Teala onları tarif ediyor. O kişilerden olmayın ki, o şirkte olanlardan olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ilindekiyle ferahlanır. Soruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. 72 tanesi dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Asıl ifadeyi kullanıyor. 72 tanesi, 72 fırkanın hiçbirisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Hiçbirisi dilemez. Peki 73. fırka? 73. fırka bu mevcut olan 72 fırkanın içinde yaşayan ama ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73. fırka. Kimmiş? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu bir fırkaymış. 73. fırka. Öyleyse dünya üzerinde ne kadar millet varsa, ne kadar din varsa, hepsinin içinde büyük kısım ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ölüm dostlarım. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Çünkü takva sahibi olamaz. Nereden anlıyoruz? İfade son derece açık. Allah'a mülaki olmayı dile, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Devamı da o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekine ferahlanırlar. O zaman diyor, sen de bu 72 fırkanın bir tanesinden olursun.

Yani bu 72 fırkanın her birinde olanlar gizli şirkte olanlardır. Allah'a ulaşmayı denemeyip takva sahibi olamayanlardır. Cennete kim girer? Cennete takva sahipleri girer. Kaf suresinin ilgili ayetlerinde Allah Teala diyor ki 33. 34. ayetlerinde cennet ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. Haza işte bu. Ma şey tuadune. Vaat edildiğiniz şey. İşte vaat edildiğiniz şey budur. Li külli evvabin hafiz. Li için, külli bütün, evvap olanlar için evvabin ve hafiz ve başları üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için hafiz, muhafaza altına alınmış, muhafız taşıyan demek. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ki dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Dileyen kişiyi 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için Allah'ın ilk işi o kişide mürşit sevgisi yaratmaktır. Mürşit sevgisi öyle bir oluşur ki o kişi her tarafta mürşidini aramaya başlar.

Yani sevgili kardeşlerim, kişi mürşidini aramaya başlıyor. İrşad makamını. Allah onun kalbine mürşit sevgisi koyuyor. Ve kişi o zaman çevresine soruyor, ne yapmam lazım, ben mürşit arıyorum. Onlar da diyorlar ki, hacet namazı kıl. Kişi boy abdestini alıyor. Gece saat 1'den sonra kalkıp boy abdestini alıyor ve hacet namazını kılıyor. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. 4 rekatlık bir namaz kılınacak. Evvela boy abdesti alınacak. Ondan sonra yatılacak. Ve kıble sağ tarafa alınarak yatılacak. Vücut sağa döndürülecek. Kişi zikirle uyumaya çalışacak. Sağ kulağı yastığın üzerinde ve öyle bir şekilde kulağını sağa sola oynatacak ki kulağında kalbinin atışlarını duyacak. Ve o kalbinin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek öyle uyuyacak. İşte böyle bir şeyi gerçekleştiren herkes gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, gerçekleştirmekten muradımız o, mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin kafasında bir mürşit, ikinci bir mürşit, üçüncü mürşit dolaşıyorsa, acaba bunlardan hangisini seçeyim diye, eğer onların üçü de değilse üçünü de gösterir. Bir de kendi mürşidini gösterir Allah Teala. Üçünden biri ise üçünü de gösterir. Kendi mürşidinin hangisi olduğunu da net bir şekilde Allah Teala beyan eder. Kişi ondan sonra yapacağı şeyi gerçekleştirecektir. Neredeyse mürşidi, ne kadar uzakta olursa olsun gidecektir. Ona tabi olacaktır. Tabiyet, ruhun, devrin, imamının dergahına vücuttan ayrılarak ulaşması demektir. Hangi mürşide tabi olmuşsa, orada ruh vücuttan ayrılır ve o dergahtan ana dergaha o ruh yolculuk ederek ulaşır. Orada devrin imamının elini öper ve erkekse erkek saflarında, hanımsa hanım saflarında yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi insan için yarattığı için Allah'a gece gündüz şükretseniz, hamd etseniz yetmez. Biz insanlar Allah'ın bize ne kadar çok nimetler verdiğini öğrenmek ve Allah'a şükretmek mecburiyetinde olanlarız. Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Ne diyor Allah Teala tabi için? Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve en âbû ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşşir yuâdî. Vellezî ve onlar ki, vellezîne ve onlar ki, içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Kimden? Tağuttan. Tağuttan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar, kaçmayı başardılar ondan. Ve en iyi büyüğü
ilâ rabbikum ve Rablerine ulaşmayı dilediler. Daha başka asıl ifadesiyle Rablerine ulaşmayı dilediler ve böylece tağuttan kendilerini kurtardılar. Tağuttan kaçınarak Allah'a ulaşmayı dileyenler kendilerini tağuttan kurtarmış oluyorlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti diyor Allah Teala onlara. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. لَهِمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْحَيَاتِ Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ve beşir, ibadî diyor Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Ne oluyor kişi? Kullarımı müjdele dediğine göre Allah Teala neydi baştan? Tağut'un kuluydu. Tağut'un kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe. Şeytanı kulken Allah'a kul olmuş. Neyle? Allah'a ulaşmayı dilemeyle. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, cehennemden kurtulmak dünyadaki bir insanın yapabileceği en kolay şeydir. Sadece bir tek dilek. Kalpten olmak kaydıyla, gerçek anlamda dilemek suretiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Eğer bu dilek kalptense Allah'ın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Kalpten olup olmadığını nasıl anlarsınız? Eğer kalptense bütün hayatınız değişir sevgili kardeşlerim. Yaşamaktan zevk almaya başlarsınız. İbadetler mi? Sizin için bir mutluluk vesilesidir. Namaz kılmak bir zevk haline gelir. Zikir yapmak bir zevk haline gelir. Oruç tuttuğunuz zaman Allah açlığı hissettirmez. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevki olur. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz noktadan itibaren normal bir standart içinde 7 aylık bir devrede bazen 8 ay daha ve daha fazla da olabilir. Ruhunuz Allah'a Allah tarafından ulaştırılır. 7 tane gök katını aşacaktır ruhunuz diğer ruhlarla beraber. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Sitetini müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kavuşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ta ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Zaten öyleydi. Allah'ın zatındaydı. Allah onu size üfürdü. Ve vücudunuzun şeklini aldı. Ruhunuz. Ruhunuzu görseniz kendinizden ayırt edemezsiniz. Nefsinizi görseniz onu da ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen şey başlar, devam eder ve biter. İşte matlub olan, talep edilmesi gereken şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişiye Allah Teala bu 7-8 aylık sürede ruhunu Allah'a ulaştırma garantisi veriyor. Ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an birinci kat cennetin sahibidir.
Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılar, mürşidini görür. Mürşidine gitti, ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibidir. Sonra bu tabiyetten sonra ruhu otomatik olarak vücudundan ayrılır, yola çıkar ve diğer ruhlarla beraber seyrisülük isimli bir yolculuğu tamamlar ve 7 tane gök katı açtıktan sonra 7. katta 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Visal kelimesi vasıl olmak, muvassalat hepsi aynı kökten geliyor. Ulaşmak demek. Öyleyse muvassalat ulaşma demek. Kişinin ruhu o kişi tarafından değil, mürşit tarafından da değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ama bir mürşide tabi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Mürşide tabi olmak ne kazandırır insana? Cereyan kazandırır. Cezbe kazandırır. Bu cereyan Allah'ın cereyanıdır. Hani anlatırız hep Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a insan kıyafetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra diyor. Oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuma yazması yok. Ümmi. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Bir adım daha atıyor, oku diyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı atıyor, onu kollarıyla sımsıkı yakalıyor, sarıyor ve ikra diyor. Oku. Bu arada üç defa cezbe giriyor Cebrail aleyhisselama. Cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de geçiyor. Ve kendinden geçiyor. Öyle bir cezbe, Allah'ın öyle bir cevrenine geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyor. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok önemli bir işaretidir. İnsan kendisi istemediği halde, böyle bir talebi olmadığı halde ansızın Allah'ın istediği an şiddetli bir sarsıntı duyar. İşte bu Allah-u Teala'nın ben varım demesidir. İşte bu Allah'ın bir kişiye kesin bir hüviyette varlığını ispat etmesidir. Vücudunuz öyle bir şeyden hiç haberiniz yokken ansızın Allah-u Teala tarafından şiddetle sarsılır. Bir de bu sarsılma bir ses çıkarmanızı da beraberinde getirir. Bir takım insanlar bu sesten ürkerler. Sevgili arkadaşlarım, hiç unutmuyorum. Yıllarca önce Bursa'daki kardeşlerimizi ziyarete gitmiştik. Oradaki tophanedeki bir camiye gitmiştik. Öğle namazı veya ikindi namazıydı. Kardeşlerimizin cezbe sesleri etrafımızdaki insanları çok ciddi bir şekilde tedirgin etti. Mürşitlerine tabi olmamışlar ki hiçbirisi cereyan almamış ve de cereyanlı olanların böyle sesler çıkardıklarını görünce fena halde içerlediler bize. Ondan sonra camiye gittiğimiz zaman hep böyle tenha yerler aradık. Ayrı ayrı bölümler varsa o bölümlerden birine gittik kardeşlerimizle beraber. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki huzurlarınızda
Sizinle beraber olduğumuzu, kalplerimizin aynı gaye için, aynı ideal için çarptığını hissetmek bize çok huzur veriyor. Ne demek o aynı gaye? Aynı gaye bütün insanlara Allah'ın insanları cehennemden kurtarmasının bu kadar kolay ve Allah-u Teala tarafından bu kadar garanti edilmiş olduğunu söylemek. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun başlangıcı, sonuç, ruhun o kişi tarafından değil, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ruhunu Allah'a ulaştıramadan yoldayken öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikmiştir. Bunun manası, o kişinin dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçireceğinin garanti edilmesidir. Zaten hayatımızın 1/4'ü uyumakla geçiyorsa 6 saatlik bir uyku yeterlidir. Geri kalan dörtte üçünde uyanık olur kişi. Sevgili kardeşlerim, bu devrede yapılacak olan üç saati aşmayan bir zikir, o kişiyi bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşatır. Nefsinin kalbinin yarısı mutlaka nurlarla dolar. Ama kişi bununla yetinmez de zikrini arttırırsa, zikri bir gün günün yarısını aşacaktır. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. 12 saatten fazla zikreden birisi olacaktır kişi. O herhangi bir insan olmayacaktır artık. O zikrini günün yarısından öteye ulaştırmış. Her gün günün çoğunu zikirle geçiren birisi olacaktır. Bundan sonraki devre o kişinin dik yokuşa ulaşmasıdır. 3 saatlik zikir ne olmuştur? Günün yarısına çıkmıştır. 12 saat. Bir 6 saat daha ilave edilmesi lazım buna. 18 saat. 18 saatlik bir zikre ulaşan herkes fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bundan sonra daimi zikir artık zor değildir. Önemli olan dik yokuş budur. 18 saatlik zikre ulaşmak, 3 saatlik bir zikirden 6 kat fazlasına 18 saat zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgimizi hep sizlere açıklayacağız. Mutluluğu birlikte yaşayacağız. Sevgimiz idealimizdir. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı seven bir insan başkalarını sevebilir. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını sevmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Ki Allah da sizi sevsin. Ve sizi en azından kendisine ulaştırsın.
Bu size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Bir ömür boyu yarı yarıya mutlu bir dünya hayatı geçirirsiniz. Bu size üçüncü kat cenneti sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönlümüz ister ki fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki nefsinizi de Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki iradenizi de Allah'a teslim edin. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun. İradenin teslimi mutluluğun son aşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Çok ama çok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El Fatiha me as salavat Allah mesala ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk, irşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane kulluk müessesesi. Her birinde mutluluğunuz giderek daha çok artıyor. Cennet saadeti mi dediniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadeti sizin. Hiçbiriniz cennetin dışında kalamazsınız bizim dostlarımız. Kim öğrenmişse ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennet saadeti onundur. O kişi bunu gerçekleştirdiği anda cennet saadeti onundur. Öyleyse bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var. Oruç tutmak var, zekat vermek var, zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki, diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız ama şu andaki halinizle yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? Yedi kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman, nihai kullukta, Hakk'a yakın kulluğunda adın cennetlerinin sahibi olursunuz, cennetlerin en üstünü, yedinci kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın bileşik kaplar kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz birinci ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar ikinci ünite ve Allah üçüncüsü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar bileşik kaplar kanununun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman,
birinci ünite ikinciye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve çevre mutlaka onu ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor, ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın, bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah-u Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun, sadakanızı siz olun, zekatınızı mutlaka verin. Hatta onun ötesinde birinizi de verin. Her şey öylesine güzel olur ki Allah'a hayran olursunuz. Sizden çevrenize kötü bir şey ulaştığı zaman, bu negatif dalga boyunun toplumda ulaştığı yer, tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder. O yere ulaşınca, başka insanların arasına girince, yerine mutlaka geri dönecektir. Burada bir insanı vasıta olarak kullanır. Ve sizden çevrenize ne yayılmışsa, bir başkası, belki kişinin kendisi size onu iade eder. Verdiğiniz şey aynen geri gelir. Nasıl bileşik kaplarda su bir tarafta arttığı zaman ikinci tarafta da mutlaka artarsa, bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğa ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır. Negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir.
pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız, böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsanız, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, birinin gönlünü hoş etmek istiyorsunuz, bir hastayı ziyaret etmek istiyorsunuz, birisine bir hediye almak istiyorsunuz, etrafınızdaki insanları mutlu etmek için bir yarış içindesiniz. Daha o kişiye bu mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye, planlamaya başladığınız andan itibaren bunun manası siz bir, zamanınızı, iki, enerjinizi, üç, aklınızı, dört, size ait olan her şeyi bir başkasını mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız bir dördüncü boyut daha girecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin ve işlediğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok. Yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim? O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim? Seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam? Peşmeken hediyeyi mi alsam? Hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim? Düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile o nesneyi alıp da onu götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, iki saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. İki saatinizi A için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz. Birinci alternatif çok beğendi. Ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz. Hiç fark etmez. Ama gözlerindeki pırıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama iki saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var. Her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız, düşünmeye başladınız. Bu da iki saat sürdü.
O 2 saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluklaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına 1 saat harcayarak. Ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara, onları mutlu edecek olan hedeflerle yaklaştınız. Ve her onlara saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah-u Teala acaba niçin öyle söylüyor? Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o insanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız. Onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel, o mutluluğu ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları, Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz, hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz, hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki, ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız.
şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz. Ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok, sadece üçgen var. Şeytan nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluk ulaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhları nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk, azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğu, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle. Ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar, ondan intikam almak için fırsat arar. Ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara sadece sıkıntı veriyorsunuz. O zaman bütün bunları yaparken asıl sıkıntıyı duyan sizsiniz, farkında değil misiniz? Neden yüzünüz asık? Çünkü mutsuzsunuz. Çünkü başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi değilsiniz. Size göre buna lüzum da yok.
ama başkalarını mutlu etmek istemediğiniz sürece mutluluğu siz yaşayamazsınız. Sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar? Neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok. Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsiniz de ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizayn içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz. Kibirle onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik hüviyetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuuraltı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuuraltı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız.
şuuraltı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız iki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz, Allah-u Teala aynı miktarda

Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu? Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için, nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek. İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak. İşte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor. Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı. Siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. Siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletler oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah Teala'nın elinde
güzellikleri yaşıyor.

yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir başkalarına güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz, o insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman, daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur. Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz. Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini, ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır, siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki almanın yolu vermekten geçer. Vermeden alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah-u Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır.
Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor. Bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin. Her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız. İki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa o gün, o gece oraya gider. Belki zahiri alemin bir parçasında, o zaman her taraf sizin için dokunulmazdır. Sadece bir görüntüden ibarettir. Bazen berzah alemine gider. Her şey fiziktir. Sevgili kardeşlerim, her birini tanıdıkça önünüzde ufuklar açılacak, ufuklar açılacak, ufuklar açılacak. Her şey sizin için bir zevk olacak. Namaz kılmak bir zevk. Neden mi zevk? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılmış. Kalp kulağınız açılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var. Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Ha, şuradan, kalbinizden size ulaşacak. Onun azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın elinde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için. Sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır.
Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi, şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi, aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Diye mi düşünüyorsunuz? Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır sizi. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az 10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla, hayat filminizdeki rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz. Nefsi levvamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve nefs-i tezkiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700. Bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, orada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O gün diyor Allah Teala, ağzınızı mühürleriz. Uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah-u Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir noktaya ulaştığını size bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim.
Allah'ı işitmek, söylediklerini dinlemek, yazmak, emirleri yerine getirmek. Allah'ın ne kadar doyulmaz bir ihsanı biliyor musunuz, nimeti biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun dostu olmak, sevgilisi olmak, hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Allah'a dost olmak bir dilekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, ona dost oldunuz. Çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni, dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin. Ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah-u Teala'nın hepinize mutluluğun bütün pınarlarından doyurana kadar rahmetinden içirerek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki, sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbette, mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki konumuz dünya mutluluğu. Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu, cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki metiledir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak, Allah Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, insanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saadetinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak. Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak. Hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı kendilerinden önde tutmadıkları için kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirsiniz, sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemesek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızın eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. Birinci basamak olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamak Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için üçüncü basamaktasınız. Allah-u Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. Dördüncü basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki, sonra dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelliyi 5. basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hastanızı, basar isimli görme hastanızı üzerindeki güşavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor. Artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra 5. basamak Allah-u Teala kulaklarımızdaki
bir engel olan vakıralar alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakıra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakıra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Zihniniz işitmez. Kulağınız duyar. Vakıra sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vakıra sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hastanız mühürlüdür. Mutluluğa müteallik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah Teala. İşitme hastanız, semi hastanız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hastanız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alameti farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlüyse o kişilerin adına kafirler diyor Allah Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mühürünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki İdraki önleyen ilahi kompütürü de ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinlet faaliyette kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinleti de alıyor. Küfürle ekinlet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Yerine Ekinnetin yerine ihbat koyuyor Allah Teala, küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için iman kelimesi kalbinize yazılmadan mümin oldunuz. Burası dalaletten kurtulduğunuz yer. Burası küfürden kurtulduğunuz yer. Burası şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz yer. Burası Allah'a teslim olma konusundaki ilk hamlenin sahibi olduğunuz yer. 7. basamak. Ve 8. basamakta Allah Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünü Allah'a çeviriyor. 9. basamakta göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'a katından gelen rahmet ve faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır.
kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manetikaların oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile uzaklanmıştır. Yedinci basamaktasınız. Affedersiniz, 10. basamaktasınız. Göğsünüzden, kalbinizden nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerh etti Allah-u Teala, göğsünüzden, kalbinizden nur yolunu açtı. Zikir yaptınız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle farz göğsünüze geldi, kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur. Ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak, huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüzü çekip tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane insanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah-u Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine gelen devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz, size hüddam yapılamaz. Zülman ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Burada Allah ondan evvel size bire 10 veriyorken, her yaptığınız bir derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanlar bundan faydalanır,
bire karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah-u Teala size 1'e 10 vermez. 1'e 10'u 10 kat yükseltir. 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 nimet, bu 7 nimetten bir tanesi olan nefs tezkiyesi sizi dünya saadetinin sahibi yapacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız, zikir yaparsınız. Artık başınız üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmiştir. Ve hepsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah-u Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mühürü Allah-u Teala açmıştır. Bu açık olan mühürü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir. Ve o mühürü zülmai'ni kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı 4 grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah-u Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? 7. basamakta. 14. basamakta o açık olan mühür üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıya iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle fazla rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci katı yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz. Nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor. Kötülüğü emrediyor. Nefs-i levvamede bundan nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle bir sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz, nefs-i levvame levvediyorsunuz. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz nefs-i mülkime ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü gök katında mutmain oluyorsunuz, Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci kademede nefsi radiyedesiniz. Allah'ın Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci katta. Altıncı kademede altıncı kata ruhunuz ulaştığı zaman nefsi mardiyedesiniz.
Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci kata ulaştığı zaman nefsi tezkiye edersiniz. Nefsiniz %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da yedinci katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur. Çünkü başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak, Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirleri var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz.
Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman aynı zamanda ruhunuzun veya devrimimin ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi huzurlu kılar. Sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman arkasından bu huzuru, bu süruru mutlaka yaşarız. Allah-u Teala'nın bize verdiği iç huzuru mutluluğumuzu ifade eder. Allah-u Teala bize mutluluk verir. Ruhumuzda nefsimize huzur verir. Tabirler önemli değil. Ama Allah'ın verdiğiyle ruhumuzun nefsimize verdiği şey, Allah'ın bize verdiği, ruhumuzun nefsimize verdiği ve yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur. Diğerinde de yine huzur istikamette kullanılabilen bir kelime sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde ahiretler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Ve şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşıyordunuz. Her yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir.
yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun da nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan,

İşte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir mutluluğun bir parçası zevk. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir betimledir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin, hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuzsa asla işlemek istemez. Öyleyse ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden ikisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa, orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de taktik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır. Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınız da orada şuur kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla çok büyük bir ekseriyette yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezseniz Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği aşağı yukarı yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzur.

0: huzursuzluğun size hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İş dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede sulh ve sükun varsa, mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsiniz ve ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de aklı devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerini yeşil ışık yapmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini %2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden, yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, içinizdeki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek, onlara ulaştırması halinde, o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan, etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışın arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onlara rahatsızlık verdiniz, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah-u Teala ve ruhunuz size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır. Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. Onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil, yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler, intikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz, şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için Allah-u Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı almazsanız, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor, dünya hayatının yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzdunuz. Ve mutsuzdunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah Teala ve ruhunun size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap meclisi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız. 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taat ihsan eder. 24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve fizik vücudunuz geri kalan %19 ahbeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor. Önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştır. Ve göğün 7 katının da sahibi olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse ruhunuzla nefsinizle tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızda, iç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için iç dünyanız dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah-u Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil. Tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, o huzur Allah'ın size verdiği mutluluk. Dış dünyanızda herkesle her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Üstünüzdeki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada yine Allah Teala sizin içinize mutluluk veriyor. Ruhunuzdan nefsinize huzur veriyor. Yani ya sizin ruhunuz ya da başınız üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk peçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti 3. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. 4. Nefsinizi teslim edin diyor. 5. Muhlis olun diyor. 6. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. 7. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah-u Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah-u Teala'yı tanımanız, zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 nurlarla dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. İşte böyle bir dizayn insanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğinizi, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemeden hiçbir yere varamazsınız. Bu, İslam olmanın bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmanın temel kaidesidir. Biliyorsunuz ki Arapçada sadece sesli harfler kullanılır. Sin, lam ve min. Bu üç harf silim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sin'i, lam'ı ve mim'i görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de yani sesli harfte, sonraki a da lamla mim arasına giren a da, sin'den evvelki i'yi okutacak olan işaret, lamdan evvelki a'yı okutacak işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar. Sin, lam ve mimin üzerindeki iki tane işaretle. Birincisi i'yi ifade eder, sesli harf. İkincisi a'yı ifade eder, sesli harf. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. O hedef bütün insanlar için bir muhteva taşıyor. Mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan, gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil, herkeste var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19'da haslet taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah-u Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Muhabbetler kadar hasretler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse mutlu olduğunuz sürece de o kadar zaman geçecektir. Muhabbetler ve hasretler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir. Allah'ın katından gelen nurlar, fazıl nurları. Başlangıçta nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın %2 fazıl nuru, %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49'da fazıl nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır. Daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir. Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah-u Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne kağı köfte, o kağı ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun, kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için iki kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirme sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsine devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasretlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49 afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu, o sesli zikrin devamı süresince Allah'ın nurlarının, fazılların o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde afet kalmaz. Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi elbette %100'lük bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendine düşenleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir tarafta nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harf bir ömür boyu devam eder. Eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bunun bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49, 49, 98 eder. %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 afetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasretler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah-u Teala bizden? ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasletler yok. Öyleyse o hasletleri kazanabilmek için hasletlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2+49 %51'lik yolu %51'lik kesimi oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 haslet doluydu. Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla %51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah-u Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah-u Teala. O kişinin nefsinin kalbi kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için emmarede 1. gök katını, levvamede 2. gök katını, mülhimede 3. gök katını, mutmainede 4. katını, gök katını, radiye, mardiye ve teskide de 5., 6. ve 7. gök katlarını ruh aşarak 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan, yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur, nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz 7 tane emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşması, bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef, o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı, burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh, gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi arttırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah-u Teala size kazandıracaktır. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi, zikrinse daimi zikre ulaşması. Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır. Afetlerin hiçbirisi kalmadığı için başka insanlar sizin bütün davranışlarınızda Allah'ın tecellilerine paralel bir seyir takip eden davranış biçimlerinizde siz mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın verdiği o müstesna ruh hali sizi öylesine mutlu kılacak ki daimi zikre ulaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir. Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, insanların nefslerinin afetleri sebebiyle ne kadar boş şeylerle uğraştıklarını, başkalarını mutsuz etmek için nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Sizse sadece başkalarını mutlu etmek için çalışan birisi olacaksınız. Hayatınızı ona vakfedeceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi başaracaksınız. İntikam müessesesi kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima lekelenmeye çalışılır. Rahatsız edilmeye çalışılır. Ona huzursuzluk vermeye çalışır şeytanın dostları. Ama hiçbiri bunu başaramazlar. Davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun, Allah'ın dostları hep huzur içinde yaşayacaklardır. Onlara hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir. Ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onlara kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49 artı 2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin %51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçirdikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette. İşte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır. Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkeste otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49 artı 2, %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7, %2'de rahmet nuru oluşuyor. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur.

Ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurları ile bezedikçe, o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, orada sadece şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları onlara Allah'ın dostu olamadıkları için Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile. Kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasretlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah-u Teala'ya onlara kötülük etmesi için, onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah-u Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim.

Kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap, bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Rabbimiz, sizler ve biz. Her zaman Allah'ı düşünün. Allah'ı düşündükçe Allah'ı zikredin. Zikrettikçe Allah'ı düşünün. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, zikir farz. Günün bir kısmında bir zikir, günün yarısından daha çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Yani Allah Teala insanların ayaktayken, otururken ve en üstü yatarken hep Allah'ı zikretmelerini istiyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor. Bu ayet-i kerime bize yatarken yan üstü yatmanın uygun olduğunu hatırlatıyor. Acaba neden Allah Teala yan üstü yatmamızı emrediyor? Çünkü yan üstü yattığımızda kulağımızı yastığa dayadığımız zaman kulağımızda kalbimizin atışlarını hissederiz. İşte bu hissetmek şeklinde kalp atışları gelir. Kalp her çift atışta Allah kelimesini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte bizim için de durum bu olmalı. Evvela dilimizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeye kendimizi alıştırmalıyız. Dil kımıldanmadan da insan Allah kelimesini tekrar edebilir. Dil kımıldamıyor ama Allah kelimesi tekrar ediliyor.
İşte bunu devam ettirirseniz bir sabah uyandığınızda zikrin devam ettiğini göreceksiniz. Bunun manası uyuduğunuz sürece de Allah'ı zikrettiniz. 3 hal: ayaktayken, 1 otururken, 2 yan üstü yatarken, 3. Bu bir yan üstü yatma emridir aynı zamanda. Ve de yan üstü yatarken de Allah'ın zikri esastır. Ne olur? Yan üstü yattığımız zaman kulağımız yastığa gelir. Kulağımızda kalbimizin atışlarını böylece Allah kelimesini tekrar ederek uykuya dalarız. Başlangıçta birazcık uğraşmamız lazım. Çünkü uyandığımız zaman kendimizi zikirde bulmayabiliriz. Ama bir süre sonra başarılar devam ederse, bir süre sonra uyandığımızda da hala kulağımızdaki sesin devam ettiğini göreceğiz. Kalbimiz şeklinde atarken içimizdeki ses Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. Bu Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan da başarılabilmelisiniz söylemeye. Yani iç dünyanızda Allah kelimesi dalgalanmalı. Dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan bunu başardığınız zaman göreceksiniz ki bir sabah uyandığınızda içinizdeki ses hala Allah diye devam ediyor. Diliniz kımıldamıyor. Sesle de Allah demiyorsunuz. Ama içinizdeki ses diye devam ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden ne istediğine bakın. Allah'ın istediği şey sizin Allah'ı zikretmenizdir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Hep yan üstü yatmalısınız ve yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayamalısınız. Kıbleyi sağ alacak şekilde yatağınızı kurmalısınız ve sağ tarafınıza dönerek, yani yüzünüz kıbleye dönük olarak uyumalısınız. Çok güzel rüyalar görebilirsiniz. Ve yatma standardınız bu olduğu sürece göreceksiniz ki bir gün uyandığınızda da Allah kelimesini zikrederek uyanacaksınız. Uyandığınızda da Allah kelimesini zikretmekte olduğunuzun farkına varacaksınız ve devam edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki dönerseniz? Ama çok şeyler kazanmanız mümkün. Daimi zikre ulaşmanın tek yolu budur. Uyanıkken kendinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bazen zikri unutursunuz ama herhangi bir şey sizi zikre ulaştırmalı. Gördüğünüz bir ağaç, insanlar, bir araba, her şey size Allah'ı hatırlatmalı ve hemen zikre başlamalısınız. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden daimi zikrin sahipleridir?
Çünkü onları huzursuz yapacak olan, mutsuz kılacak olan nefsinin afetleri daimi zikir sebebiyle bütünüyle yok olmuştur. Eğer afetler yoksa hasetler afetlerin de yerini almıştır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur kişinin. Böyle bir insan içinse sadece mutluluk vardır, huzur vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynı içerisinde herkes bir yaşantısı devam ederek hayatını sürdürür. Bu yaşantı mutludur veya değildir. İşte mutlu bir yaşantı veya mutsuz bir yaşantı o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin durumuna bağlıdır. Nefsinizin kalbi eğer nefs tezkiyesine başlamamışsanız daha %100 afetlerle mutlaka doludur. Ve bu sizi huzursuz ve sıkıntılı bir insan yapar. Afetler başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep size üzüntü telkin eder. Şunu fark edersiniz, başkalarının davranışlarından sıkıntılar duyuyorsunuz. Bu davranışlardan duyduğunuz sıkıntı sizi huzursuz kılar. Zikir yapmayan insanlar için sıkıntı her zaman vardır. Zikir yoksa huzursuzluk vardır. Zikir yoksa sizinle beraber olan Allah değildir, şeytandır. Şeytansa her an sizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı veya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Sevmek belki neticede onların da sizi sevmesini sağlayacaktır. Sevginizi devam ettirirseniz sonu mutlaka bu olur. Size kötülük yapan insanları da sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk ve huzur oradadır sevgili kardeşlerimiz. İnsanlar nefslerine tabi oldukları için nefslerinin istediği istikamette davranacaklardır. Bu sebeple sizi üzecek olan şeyler yapmaları her zaman mümkündür. Ama buna rağmen onları seviyor musunuz? İşte Allah-u Teala'nın istediği budur. İnsanları sevmek. O kişi kötü bir insan olabilir. Ama her kötülüğünün karşısında sizden bir iyilik onlara ulaşınca bir süre sonra o insanlar düşünmeye başlarlar. Ben ona karşı her seferinde kötü davranıyorum. Ama o bana karşı hiçbir kötülükte bulunmuyor. Bütün davranışları pozitif. Öyleyse acaba bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan bir kişi Allah'ın mutlak kontrolü altına girer. Ve de Allah-u Teala ona hep en güzel davranışlarda bulunmasını telkin eder.
Daimi zikrin sahibi olan insan, zikir sebebiyle şeytanın bütün saldırılarına kapalıdır. Kim Allah'ı zikrederse, zikrettiği süreç içerisinde şeytan ona bir şey yapamaz. Üzerine Allah'ın katından önce rahmet ulaşır, fazla beraber. Sonra fazla salavat gelecektir. Ve nurlar o kişinin kalbine fazıl nurları kesintisiz bir şekilde ulaşacaktır. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şeytan da bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için faaliyettedir. Allah'ı bu kainatta sizin en büyük dostunuzu zikrettiğiniz sürece ihmal etmemiş olursunuz. Zikrederseniz Allah sizi sever. Zikrederseniz Allah size başlangıçtaki %2 rahmetten sonra fazıl göndermeye başlar. %98 fazla kadar ulaşır. Neticede nefsinizin kalbi %2 rahmet nuru ama %98'i fazla olmak üzere bir afetlerden tam kurtuluş noktasını size sağlar. Afetlerden tam kurtulduğunuz zaman öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 tane afetiniz var. Sevgili kardeşlerim, bu afetlerin adım adım yok olması söz konusu. Bunları yok edebilen tek kuvvet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredince Allah'ın katından nefsinizin kalbine fazıllar devamlı olarak ulaşır ve kalbinizi doldurur. Daimi zikrin sahiplerinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Bu Allah'ın bir nimetidir. Öyle bir nimete ulaşan herkes için mutluluk mutlak olarak tahakkuk eder. Gerçekleşir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir yerde kesintisiz bir mutluluğun devamı şartlara bağlı olarak tahakkuk edecektir. Allah'ın katından nur taşıyan faktör Allah kelimesidir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye biz Allah'ı andıkça, Allah kelimesini tekrar ettikçe, Allah'ı zikrettikçe,
Allah'ın katından fazıllar göğsünüze ve göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Nefsinizin kalbi devamlı Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Ve zikir boyunca hep o nurun, yağmurların yağması, kalbinize ulaşması devam eder. Daimi zikrin sahiplerinin, nefslerinin kalbi %100 nurlarla dolar. Nefslerinin kalbinde afet kalmayan insanlar, dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar da her insan gibi yaşarlar. Onlara da özellikle Allah katındaki değerleri yükseldikçe düşman olanların sayısı devamlı artacaktır. Şeytan ve avanesi etrafındaki insanlar Allah'ın dostlarına tahammül edemezler. Her zaman karşı çıkmaya hazırdırlar. Şeytan onları devamlı Allah'ın dostlarına karşı kışkırtacaktır. Bu düşmanlık müessesesi her açıdan geçerli olabilir. Önemli olan şeytanın devreye girip zikri kesmeye çalışmasıdır. Her fırsatta bunu deneyecektir ve başarmaya çalışacaktır. Vazgeçmez. Ama daimi zikre ulaşırsanız, daha sonra bu tesbihe dönüşürse, Allah'ın ismi kesintisiz olarak devam eder durur. İşte bu nefsinin kalbinin devamlı Allah'ın nurlarıyla tezyin edilmesini, süslenmesini, devamlı ve kesintisiz bir zikir müessesesiyle nefsinizin kalbinin devamlı nurlarla dolması söz konusudur. Her an nefsinizin kalbine nur yağar. Ya kelimesini kullanıyorum çünkü Allah-u Teala'dan gelen fazıllarla dünyaya yağmakta olan yağmur aynı görüntüdedir. Bir gün fazılları inşallah nasip olur. Kalp gözünüzde Allah-u Teala size gösterir. Gösterdiği zaman yağmur mu yağıyor diye bakarsınız ama yağmur falan yoktur. Güneş ortalığı ısıtmaktadır, bulut bile yoktur. Ama siz onları bir gün kalp gözünüz açıldığı zaman görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi üzerinize gelirler, kalbinize dolarlar. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, eğer Allah'a dönerseniz mutlu olmamanız mümkün değildir. Dönemezseniz şeytana dönük olarak kalırsınız. Bu sizi mutlaka mutsuzlukların içine gark eder. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. Allah Teala da mutlu olmanızı ister. Ama sizin gayretinize bağımlı bir dizayn içerisinde mutluluğu veya mutsuzluğu yaşarsınız. İnsanları sevmelisiniz. Hatta size kötülük yapanları da sevmelisiniz. O kötülük yapanlara karşı olan davranışınız, hiçbir zaman düşmanca
olmamalıdır. Eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, tasavvufun yolu budur. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak bir meziyettir. Bir ayrıcalıktır. Mutluluğun yegane kapısıdır. Sadece Allah ile ilişki kurabilenler mutlu olabilirler. Ölçüsü de onun günlük zikrinin 24 saat içerisindeki ölçüsüdür. 24 saatte 12 saat zikreden bir insan, %50 mutlu olan bir insandır. 18 saat zikreden bir insan, %75 mutlu olan bir insandır. Akşam yattığında zikirle yatarak, sabahleyin uyandığında zikrinin devam ettiğini yaşayan bir insan, 24 saat zikreden bir hüviyet kazanır. O, mutluluğun tamamını yaşamak zevkinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşacaktır. Allah'ın dostları şartların negatif olduğu, insanların kendilerine kötü davrandığı bir ortamda da mutluluk devam eder. O kişi onlarla değil, Allah ile ilişkilidir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan bir insan, Allah Teala tarafından devamlı desteklenir. Manevi dünyasında huzursuzlukları Allah Teala yer bırakmaz. O kişi huzur içinde devam eder hayatına. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz diyor. Biz dost olarak yeteriz. Öyle söylüyor Allah Teala. O zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a hayran olmak söz konusu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, en üst boyuttaki hayranlık daimi zikrin sahiplerine aittir. Allah'a hayrandırlar. Allah için yaşarlar. Başkaları onlara nasıl davranırlarsa davransınlar. Onlar Allah ile beraberdirler. Önemli olan, onlar için önemli olan Allah'ın onlara söyledikleridir. Allah'ın onlara yaşattıklarıdır. Kalp gözü açılan, kalp kulağı açılan bu insanlar her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidirler. Allah dilediği an onlara doğrudan hitap eder. Yapılması lazım gelen şeyleri söyler. Onlar da Allah-u Teala'dan sık sık ne yapmaları gerektiğini soracaklardır. Ve başkaları da onlara müracaatla Allah'a taleplerini ulaştıracaklar. Allah o kişiye gerekli olan
talimatın mürşide mutlaka anlatacak. Mürit de kendisine düşeni yapacaktır. Yapması önemli mi? Evet, önemli. Çünkü mutluluğu buna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için yardıma, bu hedefe ulaşmak üzere her zaman hazırdır. Allah'ın hedefi kişiyi mutlu etmektir. Kişinin hedefi mutlu olmaktır. Öyleyse iki hedef aynı istikamette yönleniyor. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa nefsin kalbinin temizliğine bağlıdır. Nefsinin kalbini zikirle, çok zikirle ve daim zikirle temizleyebilen bir insan herkese dosttur. Kendisine düşmanlık edenlere onlara da dosttur. Düşman olması mümkün değildir. Davranışlarıyla onları bazı şeyleri anlatır. Herkese karşı aynı şekilde davranması mümkün değildir. Etrafındaki insanları mutlu etmek onun vazifesidir. Kendisine kötülük edenler de onların içindedirler. Bu hedefe onlar da sahiptir. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmanın birincisi, ilki, en önemlisi zikir çalışmasıdır. Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrarı. Bu tekrar kişiyi günün 24 saatinde hangi seviyede bir zikir söz konusuysa o seviyede bir mutluluğun mutlaka sahibi kılar. Öyleyse insan olmak, yaşamak, mutlu olmak bunlar hepsi ayrı bir kavramdır. Herkes, insan olarak yaratılan herkes mutlu olmaya layıktır. Ama kendini mutlu edecek standartları tatbikata almak kaydıyla, uygulamak kaydıyla Allah Teala'nın emrettiği bu konudaki üst hedef daimi zikirdir. Gayret edin. Uyurken de zikirle uyumaya çalışın. Bir gün zikrederek uyandığınızı göreceksiniz. Gecenin bir vakti saatiniz çaldığında teheccüd namazı için veya gece daha sonra zikredeceksiniz teheccüd namazından veya ondan evvel saatinizi kuracaksınız. Evvela bir süre zikredeceksiniz. Sonra teheccüd namazını kılacaksınız.
Yani namaz vakitleri sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye 5 zannetmeyin. Kuşluk sünneti var. Teheccüd sünneti var. 6. ve 7. namazlar. Allah'ın yedili sistemi namaz açısından da geçerlidir. Tabii buna her gün bir hamd ve şükür namaza eklerseniz bu sizi daha fazla mutlu kılacaktır. İnsanların hep Allah'a hamd edecek ve şükredecek bir şeyleri vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hep hamd ediniz, şükrediniz. Allah'tan önce hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız. Sonunda da daimi zikirde hayran olacaksınız. Allah'ı sevme derecenizle mutluluğunuz paralel bir seyri takip eder. Sevgili kardeşlerim, insanların size karşı yaptığı yanlışlıkları değerli kılmayın. Nefsi tasfiye olmamış olan bir insan yanlışlıklar yapabilir. Nefsin kalbindeki afetlerin %100 olduğu bir devre söz konusudur. Bu yüzde giderek aşağı inecektir. Hasletler çoğalacaktır. Bir insan bir denge üzerine yaratılır. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu. O kişi ruhunda %100 hasletler taşır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda iki ayrı cephe, nefsin afetleriyle ruhun hasletleri devamlı bir savaş içindedirler. Ne olması lazım? Daimi zikre ulaşmanız ve nefsinizin afetlerini bu yolla tamamen yok etmeniz söz konusu olmalı. Nefsinizin afetlerinin yerini ruhun hasletleri mutlaka alacaktır. Öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki daimi zikir, arkasından tesbih. Allah'ı daima ismini tekrar etmek suretiyle anmak iç dünyanızda kesintisiz bir noktaya ulaştıracak sizi. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Bu sizin kendinizi artık başkalarına adamanız lazım geldiğine işarettir. O noktadan itibaren başkaları için yaşamaya başlarsınız. İnsanları mutlu etmek tek hedefiniz olur. Ve onlara mutluluk ulaştırdıkça Allah Teala sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın indinde bir insanın mutlu olabilmesi, onun zikir seviyesine paralel bir seyir takip eder. Hangi ölçüde zikrediyorsa, o ölçüde Allah ona mutluluk verir. Onun için daimi zikri Allah-u Teala farz kılmış. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi mutluluğa ulaşır. Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şey en güzel standartlara bürünebilir. Yeter ki Allah'ı sevin, ona ulaşmayı dileyin, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Her teslimde daha mutlu bir insan olursunuz. Sonunda Allah'ın en sevgililerinden olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hedeflerinize ulaştırmasını, mutluluğunuzun daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: dumneavoastră verecheate.
1: Al-Fatiha me as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve'l-dâlîn.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah-u Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah-u Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah-u Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerine düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda, kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada, bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor, sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daim zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu, kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit şartlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz, mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neye emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersin. 19 tane hasletinden hepsi de bütünü de bunların 100'ünü tekabül ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez.

aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfeli safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfeli safiliğin. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amelü salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var, ruhunuzla beraber. Bir tarafta iblis var, nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsinin üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak. Ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak. Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis,

sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses, Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizi kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir iblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Zor kullanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricis diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor ricis. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah-u Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi 200'de 151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistemse başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 4/3'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz.
eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah-u Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah-u Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah-u Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 insanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda
O kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala başka? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka? O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp, kalbinin içine Allah imanı yazdığı için, o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan, fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirini çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu, ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ruh ulaşır. Beşinci %7'de Allah'tan razı olur kişi. Altıncı %7'de göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra 7. defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane 7 %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacakaranlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur.
şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur zühd makamının sonunda. Kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti İleyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar
71 %51 olur. 200 %151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimini de 200 %151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Ödise neymiş? Cennet mutluluğumu bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki sizleri, o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil, milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız, torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Hani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasletleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri
olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi. Allah'ın emirlerini mutlaka yere getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim de tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın 3. kat cennetinin sahibi kılar.
Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ilkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derecat kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler insan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de iyi insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah selam diyor ki

göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın düzeni içerisinde. İnsanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, cumhur dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olması söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilir de eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim saadet açısından iç ayrı vakıf gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. Ki Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık açısın gözüyle anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala herkesi mutluluğa davet ediyor ve Kur'an-ı Kerim'le tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar, nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ve diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah-u Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bildiğin mi? Neden Kur'an-ı Kerim müsaadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah-u Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Şart koymuş. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz konuş. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
şart koymuş. Bütün insanları bil ki bana kul olun. Şart koymuş. Bütün insanları diyor ki hidayete erin. Şart koymuş. Ve burada bakıyoruz. Hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Elbette 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah-u Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim ifade davet edilir? Ey Allah-u Teala bütün insanlara يَا اَيَّا الَّذ۪ينَ اَامِنُ اتَّكُ اللّٰهَ diyorsa, ey amin olanlar, takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideyelim, cennet olduğunu söylüyorsa, Allah-u Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Denedim, gelinci kıtının sahibi oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka yarar. Benim için şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinmeler. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın farzlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk yine ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah-u Teala fark kılmış. Ve ma halakkel insival cümle illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları özünlere başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder diyor. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetleri ilk vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü irademiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah-u Teala bunları farz kıldığına göre
Bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre.

Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir sebeple herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemeyi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah'ın önünde bir yerin, bir kıymetinin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci kapıdan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekçe girer. O zaman Allah-u Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu? Farz kılmakla. Farz kılmak, mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah-u Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a mülaki olacaklar? Amin olanlar. Öyleyse bu insanlar amin olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a mülaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah-u Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Evet, insanların Allah'a olan ahdini, misakini gerçekleştirmemeleri, misakini gerçekleştirmemeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların bize ya cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olunca ne olur? Bir yer Allah'ın cennetidir. Ali İmran 15 cennet takva sahiplerine ait diyor. Halklarına ırmak bırakan cennetler onların da diyor. Allah'a emanet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı girersiniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız, bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır, evap takvadır, ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat

için sahip olursun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sarayda amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ömrünü Allah'a başlamayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka bilecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Ben az, aslında yemin ederim. Zamanı yemin olsun. İlla insan ve peynirsin sağlar hesabıdırlar. İlla lezzini aminim. Ama amin olanın hesabı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hesabı değildir. Yani İslam'da olanlar müminin sözünün 3. ayet kelimesine göre cehenneme gideceğine göre İslam'da olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar İslam'da değildir. Öyleyse belli bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil ruhu da Allah'a ulaşmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. 1. kat kemesinin sahibi. 10 tane insan olacak Allah-u Teala'da. Bu 10 tane insanla mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. 2. kat cennetin sahibi olacak. Sonra ucundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak. 2. kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle bunu insanların üzerine farz kılmakla herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin verdiğine göre emri yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları emri yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. 2. kat cennet. 2. kat cennetin olmak istiyor bizi. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını da farz kılmış. 3. kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik yüzünüzde Allah seçim etmeyi farz kılmış. 4. kat cennet. Dünya saadetinin yarısı. Allah gençliğimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. 6. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrademizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. 7. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah'a kalan her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın 17 kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına, herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çevirecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah-u Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine rahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah-u Teala ona mutlaka neşesini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteakiben Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi bir huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizin hürmetle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah selamını gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

10 İsra'la İrfet makamının önünde söyle. Kişi gerçekten Allah'ın resmini bilinirse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşide tabi olduğunda ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrilir onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs etkisine kalan olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla sağlanırsa tabiyete ulaşan kişi için hareketinden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi eski olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat bahsettikleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zilvani kapı Zabani kapıdaki mührün Zilvani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsinizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla karanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, belli bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani cani ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Önesinizin kalbinde nurlar yüzde yedi bittikçe ruhumuz gök katını biraz yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içimizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Haftada bir gün, her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayını da içine tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı?
sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzidiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dinlemişiz. Allah da bu dinimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış müşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız. Allah bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Gene 10 tane bu kadar nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas ithal edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın düzeni bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi katılar. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah-u Teala kim amin olursa, her kademindeki amin olursa, iyilik kademinde olursa amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilaveten dünya saadetini %51'ini elde ediyoruz. Fizik gücümüzü Allah'a teslim etmemizde bizi bakımdan saygısını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimizi Allah seçmesinizde dünya tarafını yediyordu. Bizim oluyor. Öyleyse Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmamızı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kılmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz.
ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz ilgilerinizden. Allah da bizim mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması hiçbir kolaylık olmuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka

kat cennetin dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah-u Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyseniz biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı bileyim. Bakalım mutluluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 19 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük meşidine, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi huzuruna Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik uçlarına Allah'a kurdu ettiler. Hepsi nefslerine Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakkı fukatiyi takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, kimin dostlarım. Bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil mi? Allah-u Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah-u Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu hakikaten ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanı öneren kardeşimiz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyası olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Mevlana Celalettin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yeteri gibi. Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, son dostlarım, benim dostlarım. Allah-u Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler.

Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de. Ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka getirecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı bilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da size bu açıklamaları yaptıktan sonra da o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim, aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki size hayır, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Al benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katlarından daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah-u Teala. Mutlaka diyor,
ben hukuk yönetimi ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah-u Teala. Beni de bunu değil düzende hepimiz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Sadece Allah-u Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadele değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir profil olsun ki insanlara karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati istemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam cennete girmeyi biliyor musunuz? Oo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asli saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın emirlerini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunduğunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın emriyatı olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna
kendisini avutmasın. Ben Allah'la seni diliyorum ama içinden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'la seni diliyorum ama içinden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'la seni diliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenden hiçbirisi Allah'la seni dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz, zikri seveceksiniz. Oruç tutmayı seveceksiniz. Dileseydiniz. Ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyeceksiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine bağlı. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamınızı da alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala evlendeki icabı mesleği alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşad makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz. Anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini anlayacaksınız. Onun irşada müteallik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutsuzsanız sözlerini geldiği noktasın. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Halbuki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekler. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutlusunuz, kendinize zulmettiğiniz için mutlusunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutlusunuz. O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutlusunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz.
sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kaseti verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Ayet-i saadetimiz anahtarı Kur'an-ı Kerim. Ve sadece bir dilek, geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri bir cenaha yıkılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Es sıratu el müstakim. Sıratu ellezine en'amte aleyhim. Ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha size mutluluktan bahsetmenin o müstesna zevkini yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki varız hepimiz, hayattayız. Her şeyin en güzeli için bir aradayız. Allah'ın yardımı bizlerle birlikte. Şunu bilmenizi istiyorum. Mutlu olmanız için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için mutluluk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görünür. Ulaşılamaz bir hedef. Kişi hayatı boyunca o mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır ama hiç ulaşamayacaktır. İnsanların büyük kısmı böyle zanneder. Oysa ki mutluluk elinizle tutabileceğiniz kadar yakında. Hemen uzatın elinizi, mutluluğu yakalayın. Mutluluk denilen müessese cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu diye ikiye ayrılır. Dünya mutluluğu dünyadayken yaşanır ve adım adım kazanılır. Cennet mutluluğu ise bir dilekle hemen kazanılır ama bu dünyada yaşanamaz. Kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuz uzunluktaki bir zaman parçasında ihtiyarlamayan, yaşlanmayan vücutlarla, enerji bedenlerle yaşanacak olan bir muhteşem cennet saadeti. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepimiz ama hepimiz sadece kuluz. Allah Teala'nın yarattığı birer mahlukuz. Aslında hepimiz kuluz diyoruz ama aslında kulluk da ikiye ayrılıyor. Bir, genel kulluk. Allah Teala herkesi bir kul olarak yaratmıştır. Ama bu yaratışı Allah'ın kulluğuyla kıyaslamayın. Allah'a kul olmak başka şey, bir kul olarak yaratılmak başka şey. Hatta bunu devreden çıkartalım, hiç karıştırmayalım. Kulluk kazanılır. İnsanlar Allah'ın kulu olarak dünyaya gelmezler. İnsanların çoğu kul olmayı, bir yaratık olmak olarak değerlendirdiği için deminki açıklamayı yapmak mecburiyetinde kaldık. Aslında hiç kimse yaratıldığı anda Allah'ın kulu değildir. Allah'ın mahlukudur. Allah Teala Halık'tır, yaratandır. Biz hepimiz gelmiş geçmiş ve gelecek ne kadar insan varsa
olmuşsa ve olacaksa şu dünya üzerinde ve kainattaki diğer gezegenlerde hepsi birer mahluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışır insanlar. Herhangi bir makineyi vücuda getiren kişi bir şey yaratmamıştır. O makinenin parçaları hangi madenlerden ve maddelerden yapılıyorsa onlar vardır, mevcuttur. Onları bir akıl düzeni içerisinde dizayn eden kişi bir makine vücuda getirir. O vücuda getirmek, yaratmak demek değildir. Yaratmak, yoktan var etmektir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. Allah Teala'nın yaratma stratejisi içerisinde yaratmayı dilemesi halinde ol demesi, o olması lazım gelen şey her neyse onun olması için yeterlidir. Yaratıcının talebi, hak talep mutlaka mahluku oluşturur. İşte netice sevgili kardeşlerim bu kadar basit. Hepimiz Allah Teala'nın indinde birer mahlukuz. Yaratık. O ise Halık yani yaratıcı. Ne mutlu Halika dost olmayı Allah'ın yardımıyla başaranlar. Çok zor bir şeyden bahsettiğim zannediliyor. Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Kolay mı yani? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kolay mı? Size bir sır vereyim mi? Çok kolay. Kainattaki en kolay şey Allah'ın dostu olmak. Şimdi aklıma şu karamsarlar geliyor hemen. Allah'ın dostları, Allah'ın cennetine gidenler. Sahabenin bile 10 tanesi cennete layık görülmüş. Hiç biz Allah'ın kulu olabilir miyiz? Allah'ın dostu olabilir miyiz? Evvela şu hakikaten bahsedelim. Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak aynı anda gerçekleşir. Allah'ın dostu olduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz an Allah'ın dostusunuz. Ama başlangıçta Allah'ın dostluğunu elde etmeden doğmuş olursunuz. Allah'ın kulu olarak da değil, sadece bir yaratık olarak doğarsınız. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak sahiden herkese nasip olur mu? Evet, herkese nasip olur. Yeter ki onlar Allah Teala'nın emrini yerine getirsinler. Çok mu zor bir emirden bahsedeceğiz zannediyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala'nın dizaynı bir kişinin Allah'ın dostu olabilmesi, bir kişinin Allah'ın kulu olabilmesi bir tek talebe bağlıdır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. 3 kelimede ifade edilir. Mutluluk Allah'a dost olmakla başlar. Allah'ın kulu olmakla başlar. Şimdi hepimiz aklımızda şu Zariyat suresinin meşhur 56. ayet-i kerimesini getirelim aklımıza. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize
kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Kul olmak, Allah'a kul olmak, bu aynı zamanda Allah'a dost olmak. Mutlu olmak istemiyor muydunuz? İşte başlangıç noktası bu. Mutlu olmanın olmazsa olmaz şart.

ikinci davete de hemen arkasından icabet etmiştir. Yani o kişinin bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmıştır. Bu birinci kat cenneti o kişinin mutlak olarak kazandığını ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ertesi gün değil, dilediği andan itibaren Allah'ın cenneti artık onundur. Bu kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela o karamsar kardeşlerimize şunu hatırlatırız ki, sahabenin sadece 10 tanesi cennet ehli olmadı. Hepsi cennet ehliydi. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kimdir sahabe sevgili kardeşlerim? Kim size derse ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir, bunun arkasında bir oyun var. Tabiyeti gizlemek isteyenler bunu bir tekebbür meselesi yapanlar, gurur meselesi yapanlar, gururları sebebiyle tabiyeti asla gerçekleştirmeyecek olanların bir tuzağı bu. Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. İyi de onu putperestler de gördüler. Onu ateşe tapanlar da gördüler. Onu şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler. Yahudiler de gördüler. Dinsizler de gördüler. Ama hiçbiri sahabe değildi. Bu görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Habibim, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözlerimizle Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, ifade aynen böyle. Bu sahabenin tarifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, görenler değil, tabiyeti gizlemek isteyen bir takım akla evveller böyle bir tabiri kullanmışlar asırlardan beri ve yerleştirmişler. Yanlış. İslam'a giren bidatlardan bir tanesi de budur. Öyleyse doğru için bir delil daha verelim. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi yani şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kimmiş onlar?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana tabi olanlar dediği kişiler. Sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamışlar, veçlerini de fizik vücutlarında teslim etmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar. 14 asır evvel. Yükselme devresinde Osmanlı mutluluğu yaşadı. Osmanlı'nın yükseliş devresinde insanların küçük bir azınlığı değil, büyük kısmı Allah'ın dostuydu. Sahabenin tamamı Allah'ın dostuydu. Ama Mekke adı verilen şehirde yaşayanların sahabe başlangıçta hiçbir zaman %10'una ulaşamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız bizi dinlemek size bir şey kazandırmaz. Ama böyle bir insanın varlığına da pek ihtimal vermek söz konusu olmasa gerek. Hiçbir insan düşünemiyorum mutlu olmak istemesin. Normal aklın sahibi olan herkes sadece bir hedef için yaşar, mutluluk. Bilmezler ki kendilerinin mutluluğu başkasının değil, kendilerinin elindedir. Mutluluk Allah ile sizin aranızdaki bir vetiredir. Bir ilişkiden kaynaklanır. Hepiniz için bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki size bunları buradan ulaştırabiliyoruz. Bilgisayardan ya da uydudan. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah'la dost olduğunuz zaman her şey öylesine güzel ki mutluluk dört başı mamur olarak sizi kucaklayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada sadece konunun başlangıcındasınız. Dünya saadetiyle hiç alakanız yok. Sadece cennetin birinci katının sahibi oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz Allah'ın emirlerine itaattan geçiyor. Emirlere itaat edersiniz ya da etmezsiniz. Burada tercih tamamen sizin tercihiniz. Allah Teala'nın dizaynı

sizin mutlu olmanıza mutlak olarak zemin hazırlayan bir dizayndır. O sizi mutlu görmek istiyor. Çünkü kainattaki en kıymetli mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet 13. ayet kerimesinde diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar." diyor. Sizlerin emrine hasrettim. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Her şey Allah'ın kainattaki en çok sevdiği mahluk olan insan için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insana dikkatle bakın. İnsan, sizler insan olarak yaratıldınız. Ve her şey sizin için yaratıldı. Siz Allah için yaratıldınız. İnsan Allah için, insandan başka her şeyse insan için yaratıldı diyor Allah Teala. Yarattığımız her şeyi sizin emrinize amade kıldık diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Biz niçin yaratılmışız? Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet saadeti bir insanın bir tek dileğiyle elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmıştır. Ama Allah'ın ilmini bilmediği için neden mutsuz olduğunu bir türlü anlayamaz. Şu cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı sadece bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an birinci kat cenneti elde ettiniz.

Elise. Mutluluğu istemeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse cehennemi seçmiş olurlar. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Bir, cehenneme gidecekler. Kimlerin gideceği çok açık bir şekilde konuluyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Peki ya Allah'a ulaşmayı dileyenler? Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecekler. İşte eğer sevgili kardeşlerim, talebiniz Allah'ın cenneti ise bir dileğiniz bu konuda sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'u yeştebi ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ama mutlak ulaştırmanın mevcut olduğunu görüyoruz ifadede. Mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştırıyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi ne giriyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk adı verilen şey, eğer cennet mutluluğuysa söz konusu olan sonsuz bir ömrü, milyarlarca senelik bir ömrü cennete geçirmek söz konusuysa, yaşlanmayan bir enerji bedenle cennet hayatını yaşamaksa, o zaman herkes için son derece kolay bir sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın cennetine girmek. Acaba Allah Teala nasıl alıyor insanları cennetine? Çünkü Allah'ın kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennem.
günahları sevaplarından fazla olanlarsa yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki o kadar günahkar insanın bir Allah'a ulaşmayı diliyor diye nasıl oluyor da günahları örtülüyor, bu sebeple sevapları günahlarından fazla oluyor ve gideceği yer cennet oluyor? Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar getirilir. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın bir kurtuluş reçetesi var. Bir dilek ve mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki ama cennete gitmek için sevapların günahlardan fazla olması lazım. Nasıl sağlıyor Allah Teala bunu? Çok basit bir yöntemi var Allah Teala'nın. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine veriyor reçeteyi. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Yani günahının mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun kişinin, Allah Teala ona 7 tane Furkan veriyor. Gözlerinin üzerindeki gözlüğü, hicab-ı mestureyi Allah Teala alıyor. Görme hastasının üzerindeki, basiret hastasının üzerindeki, basar hastasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. Hem uzuv görmeye başlıyor, hem de hassa. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Görme hastasının, işitme hastasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor Allah Teala. Kalbin üzerindeki mührü alıyor. Ve bir de ihfat koyuyor kişinin kalbine. Böylece 7 ayrı cepheden Allah'ın rahim esması tecellisini tamamlıyor. Her biri içinde Allah Teala öyle dereceler veriyor ki onun amel defterinin pozitif tarafına, zahit tarafına, o kişinin günahlarının hepsini örtüyor. Ne yapıyor sonra da? O kişinin günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennete alma metodu son derece basit. Mutlaka insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin bilincine varmalısınız. Onu görüyoruz ki Allah Teala hepinizi en güzele ulaştırmak üzere sizden bir şeyler istiyor. İstediği şey de son derece açık Allah Teala'nın. Sizden istediği şey sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin neticesinde Allah Teala'nın rahim esmasıyla başlaması sizi bir defa mutlaka cennetin birinci katına ulaştıracak. Birçok insan zanneder ki bir insan mürşide ulaşamazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Yanlış bir kanaat ve Kur'an'a hiç uymuyor. Kurtuluş noktası tabiyet noktası değildir. Kurtuluş noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bu cennet birinci kat cennettir. Öyleyse bu cennet müessesesine dikkatle bakın. İtikat cennet,
Yedi kat cehennem, yedi kat yerler, yedi kat gökler. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah Teala mutluluğunuzun devamı için? 12 tane ihsanla sizleri mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman ne olacak? Tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda, 12 tane ihsanla tabi olduysanız, Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Bu nimetlerden birincisi, Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesidir. İkinci nimet, kalbinizin içine iman yazılması ve böylece imanı artan bir mümin olmanız. 14. basamakta tabiiyet var. 14. basamakta bunlar oluşuyor. Sonra mı? Sonra da devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyor ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve ruhunuz vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere yola çıkıyor ve ana dergaha ulaşıyor. Ana dergahta Tarık-ı Müstakim'in altın kapısı var. Sonra mı? Sonra ruhunuz oradan itibaren yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Zikriniz arttıkça kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarının nefsinizin kalbinde toparlanarak şeytanın hakimiyetini giderek azaltması, yedi tane gök katını ruhunuzun aşmasına sebebiyet veriyor. Ruhunuz yedi gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşma noktasında üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet ve nefs tezkiyesine başladınız 14. kademede, ikinci kat cennet. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl isimli nurun birikmesinde ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Ve 7 defa tekrar ettiği zaman nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimleri 7 tane gök katını da aşmış oluyorsunuz. 7. gök katının 7 tane alemini geçmeniz gerekiyor. Soldan sağa doğru bu alemleri geçiyorsunuz. Sedretül Müntaha'ya ulaşıyorsunuz. Ve oradan da Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar olan tatbikatın hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu o kişiye mutlaka sağlıyor. O kişinin ruhunu mutlaka o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırıyor. Peki ya o kişinin nefsinin durumu nasıl? İrşad makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan. Ve bu manyetik alan fazılları çekiyor kendisine sadece. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından aşağı inen rahmetle faz,
rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah-u Teala'nın göğsünüzü yararak kalbinize ulaştırdığı yolu takip etmek suretiyle kalbinize geliyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve bunlardan fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nurlar nefsinizin kalbini işgal ettikçe oraya karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmuyor. Her %7 nur birikimi ruhunuzun bir gök katı yükselmesine sebebiyet veriyor. 7. kata ulaşan ruhunuz 7. katta 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet birikmişti. Ondan sonra da 7 defa %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 eder %51 nur. Nefsinizin kalbi %100 nursuzken sadece karanlıklardan, zulmetten ibaretken şimdi nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, afetlerle doluyken, afetlerin genel davranış biçimi mutlak olarak Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmektir. Yasak ve tevhileri ise işlemektir. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir edebilir. Çünkü şeytanın emirleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Şeytan da Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Şeytan da Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasaklarını işlemeyi ister. Öyleyse şeytanın nefsinizin kalbindeki afetler dolayısıyla nefsinize söz geçirmesi gerekmiyor. Teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleriyle şeytanın talebi aynı paralelde. İkisi de aynı hedefe yönelik durumda başlangıçta. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. İşte nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı giderek daralıyor, daralıyor, daralıyor ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere nurlar %51'i buluyor. Yani eskiden sıfır olan nurlar şimdi nefsinizin kalbine hakim durumda. İşte bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmiş olması mutlak olarak gerçekleşir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Ruhunuzu kendi zatına ulaştırmıştır. Emanetini geri almıştır. Sözünü yerine getirmiştir. Ve siz 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesini tamamlayıp da nefsinizin kalbine %50'den fazla nur yerleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayete eriyorsunuz. Bu 1. hidayete eriştir. Ruhunuzun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 27. basamakta nefsinizi hidayete erdiriyorsunuz. Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 5. kademesinde de
iradeniz Allah'a teslim oluyor. Böylece siz o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oluyorsunuz. Öyleyse Allah'ın garantisi nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar. Öyleyse başlangıçta mutsuz olan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman dünya saadetinin yarısını otomatik olarak elde ediyorlar. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşüyor. Öyleyse şimdi başa dönelim. Bir dilek demiştik. Bir dilek size mutluluk sağlar demiştik. Neyi sağladı? Bir Allah'a ulaşma dileğiniz dünya saadetinin yarısına ulaşmanızı sağladı. Cennet saadetinin ise üçüncü katına. Üçüncü kat cennete sahip oldunuz. Dünyada da yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Davranış biçimlerinizin %50'den fazlası düzgün bir davranış biçimi hüviyetine dönüşüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala garanti ediyor mu cennet mutluluğunuzu? Üçüncü kata kadar garanti ediyor. Dünya saadetinizin yarısını garanti ediyor mu? Dünya saadetinizin yarısını da garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutlu olmanız için Allah-u Teala bütün formülleri hazırlamış. Ortaya koyduğu dizayn açık ve kesin olarak sizi mutlaka o mutluluğa ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. İşte o mutluluk, cennet saadetinin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı, karşılığı mı sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun, mutluluk sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve gerisini Allah'a bırakın. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar. Daha ötede fizik vücudunuzun teslimi size bağlı. Nefsinizin teslimi size bağlı. İrşada ulaşmanız size bağlı. İradenizi Allah'a teslim etmeniz size bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a tevekkül ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Sizi şeytana dost olmaktan ve kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte dostluk sevginin temelidir. Sevgi varsa dost olunur. Sevgi yoksa dost olamazsınız. Dostluk sevgiyle sulanır. Sevgiyle artar. Öyleyse Allah'ın yolunda mutlu olmanız için görüyorsunuz ki sadece bir tek dileğiniz bu işe kafi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gerisini de Allah'a bırakıyorsunuz. Allah sizin adınıza harekete geçiyor.
ve sizi mutlak bir saadete ulaştırıyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bir dileğinize bağlı. Dünya saadetine gelince, dünya saadetinin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Birinci özelliği bu. Saadet, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmesi halidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sadece mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz şunu düşüneceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman biliyordum ki Allah Teala söz vermiş. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilediğim için Allah benim ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ve bu bilinciniz ve imanınız sebebiyle Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Öyleyse düşünmelisiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'a hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem Allah Teala onu da gerçekleştirecektir. Gerçekten de öyle sevgili kardeşlerim. Çünkü siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması konusundaki tevekkülün sahibi oldunuz. Allah'ı gene vekil ettiniz. Daha üst seviyede bir vekalet. Fizik vücudunuzu teslim alır Allah Teala 25. basamakta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinizin Allah'a teslim olması konusunda bir kesin kararın sahibi olabilirseniz, o zaman fizik vücudunuzu da Allah Teala teslim aldığı gibi nefsinizi de teslim alır. Daimi zikrin sahibi olursunuz, sizi hikmet sahibi yapar ve nefsinizi teslim alır. Önce yerlerin melekutunu gösterir, sonra da göklerin. Neticede iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün teslimler tamamlanmıştır. Mutluluğunuzsa dünya saadetinin bütünü olmuştur. Neden? Nefsinizdeki afetler kalmadığı an artık nefsinizle ruhunuzla paralel hareket edecek demektir. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de yerine getirmek isteyecek. Allah'ın yasaklarına nefsiniz de karşı çıkacak. Yasak ettiği bir şeyi gerçekleştirmeyecek. O zaman nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Ne oldu? İç dünyanızda sulh ve sükun oldu. Çünkü nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga bitti. Mutluluk neydi? Bir sulh ve sükun haliydi. İşte iç dünyanızda buna ulaştınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle. Dış dünyanızda da bitmesi lazım. Orada da bitti. Neden bitti? Çünkü nefsinizin kalbinde afet olmadığı için artık başka insanlara tahakküm etmiyorsunuz. Başka insanlara kötülük etmiyorsunuz. Başka insanları kıskanmıyorsunuz. Onlara haset etmiyorsunuz. Onlara zarar vermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve artık başkalarıyla çok iyi bir geçinme standartının içine girdiniz. Hiç kimseyle kavganız kalmadı. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükûna ulaştınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkiler gelir sonra. Allah ile olan ilişkiler emirler cephesinde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak vesaire, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, onları mutlu etmeye çalışmak. Nehiler cephesinde ise, yasaklar cephesinde ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek. Bu kadar basit.
Nefsinizde afetler kalmadığı için bunları yapmanız da hiç zor bir şey değil. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzelini oluşturmak sizin elinizde olan bir şey. Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde neticeye ulaştınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Başka insanlarla savaşınız bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Emirlerin hepsini yerine getiriyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın hepinize ulaşın dediği mutluluk, bu mutluluk, dünya mutluluğu. Aynı zamanda diğer mutluluk, cennet mutluluğu. Gördüğünüz ki cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizin de yarısına ulaştınız zaten. Ondan sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a vekil edeceksiniz kendinize. Bunu yaptığınız zaman sonuca kadar yürürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları. Hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri, bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda
Muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi zannetmek ve istemek birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz, bunu içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde İki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim,
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım içinde ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey

Ne kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar. Ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu
bütün boyutlarıyla her

zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah-u Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları havidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla ve onun bu rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle,
Rahim esmasıyla ve ilmiyle. El Alim isminin sahibidir. El Er Rahim isminin sahibidir. Birisiniz tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El Rahman kelimesi Er Rahman olarak okunur okuma sırasında. Aslında bu tecvid meclisine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler hepinizin bilmesini istiyorum. Sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersiniz tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Önünde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından.
Ama Allah Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan
Öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

karanfil bakalım nasıl tesir edecek. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün için dedi, Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli. Sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah-u Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerim üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki, ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahu seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir, seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa, o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder.
ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derecat negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, İkinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti.
Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derece, derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz, yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim, aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz, sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi
olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başınızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah-u Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir.
Oradan Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevilirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane ihsan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet olarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü. Son 3 mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zaman da irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala dünya saadetinde sizleri garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. Oraya ulaştığınız zaman aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra
5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde Türkçemizde evliya büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimelerinde Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve la hum yasunun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka probleminize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah Teala'nın size ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi, bana ulaşmayı dilemedi ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tavan mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Yevmil ahire inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı,
Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli anılardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah-u Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne bir dumandır. Bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki bu İslam'ın 5 şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da gene yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar o zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek.

ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır. Bütün güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah Teala kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amen olursa diyor Allah Teala, Allah onlara fırkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah-u Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım gök katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17 bin zikirden başlıyorsunuz zikre. 15 bin zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var.

Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dilemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah Teala'ya yönelmişseniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. "Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende." Biz de ona Tarih Kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Olan tarihten ikmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki, "Evladım işte bak tarih kitabın, al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin, mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim." Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. "Baba, baba," diyor, "imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver." "Neden?" diyor babası. "Okudum kitabı," diyor. "Şimdi ver bakalım parayı." Babası diyor ki, "Yavrum sen o kitabı okumamışsın." Çocuk da diyor ki, "Okudum. Nereden biliyorsun?" diyor, "okumadığımı." Babası diyor, "Ver kitabı." Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. "Bak," diyor, "burada para. Eğer," diyor, "okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama," diyor, "sen bu kitabı okumamışsın." İşte tıpkı bu delikanlı gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası dileyecek kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dinememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amini olmayan, Allah'a minip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala insanları diyeceksiniz, mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet, babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına, diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren var diye diyor. Hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Sizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutlu ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dinemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah-u Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah-u Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını affedecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Affedecek. Bakınız ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günahı işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin neden hangi günahı işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar. Her an
ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar. Kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'nü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumin naru bima kanu yeksibun. Muhakkak ki diyor onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar, suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa ne yazık ki bunu cehennemle ödemek mecburiyetindedir. Hayatınızın en önemli konusundan bahsediyorum. Sizi cehennem ehli kılacak veya cennet ehli kılacak olan faktör. Kim size derse ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim? Hayır deyin. Sen bunu yanlış öğrenmişsin. Sana bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el evelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Sorun bakalım. Etrafınızda giden adamları ne diyor?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Hristiyanların da hepsi görmüştür. Yahudilerin de. Ama bu söylediklerimizin Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı, geri kalanların da hepsi, yani putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar, hepsinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cennete girecek olanlar kimlerdir? Cennete girecek olanlar Hristiyanların ve Musevilerin, Yahudilerin içinde yaşayanların %10'undan daha azı aynı şeyleri yaşıyorlar. Yani bugün bizlerin yaşamakta olduğu hayatı. Namaz kılıyorlar 7 vakit günde. Zikir yapıyorlar. Oruç tutuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala tüm güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek. Biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki hayır, sahabenin 10 tanesi değil. Bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan iki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar üzerinde rahim esması tecelli eder. Onları 7 tane furkan verir. Onların günahlarını örter. Kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar. Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 bulunca huşu sahibi olurlar. Hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Aldıkları 12 tane ihsana karşılık. Tabi oldukları zaman 7 tane de nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, sadece onlara Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır.
Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a, Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak? Açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında, veçhinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçhine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsen'in Hüsna'dır, güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahu indehu hüsnül me'ab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor.
Meabın güzel olanıdır. Sığınağın en güzel olanıdır. Hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamü ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır.

İhdi sırat-ı müstakime men yeşâ. Yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı müstakim. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı kökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna, yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna, hangisini kullanırsanız kullanın, ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarını da 26. bir sonraki ayet-i kerimede daha Allah Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyade diyor.

Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakîm ulaştırır. Sırat-ı müstakîm neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahsenül hüsna ve onun daha ötesi ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak ahsen-ül hüsna. Ahsen-ül hüsnaya ulaşmak ziyadesi ahsen-ül hüsnayı görmek, güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine ahsen-ül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun ahsenül hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icap edeceksiniz? Sadece bir dilekle icap edeceksiniz. Bu kadarı yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için ahsen-ül hüsnayı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzle diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüz'i iradenize, kişisel iradenize, sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemeniz sizin için elzemdir. Ve lafa bakmayın. Kim bunun dışında ne söylüyorsa iyi bilin ki yalan söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Ve hepiniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi çok üst seviyede bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın Allah'a en yakın mahlukları. Neden Allah'a insan en yakındır? Yaratılan bütün mahlukatın içinde neden insan Allah'a en yakındır? Çünkü Allah sadece insana ruhundan üfürmüştür. Bu şerefe insan layık görülmüştür. Adem Aleyhisselam'ı salsalin adı verilen bir organik topraktan yaratan, organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan oluşturan Allah Teala ona ruhundan üfürdü. Bütün bu kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımaya layık görülen bir tek mahluk var, o insan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz insanlar Allah'ın kendilerine ruh üfürdüğü, Allah'ın mümtaz mahluklarıyız. Hepimiz Allah-u Teala tarafından halk edildik. Allah Teala insanları halk ettiğini söylüyor ve ma halaktel insi vel cinsi illa liyabudun. Biz insanları bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Bu konu hep birbirine karıştırılır. Allah insanı Allah'a ibadet etsin diye yarattı derler. Bu ayet-i kerime muhtevası içerisinde. Ama ni için avdun, abd olsunlar için, abd olsunlar, kul olsunlar diye yarattım diyor Allah Teala. Bu standart içinde insanın 7 kulluk seviyesi var. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar ki diyor şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki başlangıçta ayet-i kerime şöyle: Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve en avu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibadî. Vellezî ve onlar. Vellezîne ve onlar. İçtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Tağute, tağuttan kendilerini kurtardılar. En yavuduha, kul olmak. Onlar kendilerini tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar diyor Allah Teala. Ve enübü ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Ve beşir ibadî. Öyleyse bu sebeple kullarımı tebşir et, müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe, sahabe olmadan evvel şeytanın kuluymuşlar. Sonra Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele ediyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulan, Allah'ın kulu olan sahabe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Size mutluluktan bahsedebilmemiz için. İslam merdiveni 28 basamak, 7 safhadır. Safhalar boyunca kişinin mutluluğu söz konusudur. Hiç kimse Allah'a münaki olmayı, yani ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken 7 tane gök katının ötesine geçirip 7. katta 7 tane alem geçtikten sonra Sesletül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe gerçekleştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşarken son derece önemli bir müessese bu. Dünyada verilen bu gezegende doğmak ve bu gezegende insan olarak yaşamak. Her insanoğlu için Allah'a ulaşmayı dilemek o insanın üzerine mutlak olarak farzdır.
Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu müşrikin. O müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bir tek fırka, Fırka-i Naciye ve geri kalan 72 tane fırka. Aslında fırkaların sayısı 72. Hiçbirinde kurtulması mümkün değil. Ama her bir fırkanın içinde az sayıda insan var ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir hayatın içinde yaşıyorlar. Önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorlar. Sonra Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ve onları ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Sonra onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlıyor. Kim sağlıyor? Allah sağlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Ve mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesinin 7-8 aylık bir devre içerisinde nefsin kalbine taşıdığı nurlar o kalbi karanlıklardan %51 nura ulaştırır. %2 rahmet nuru giriyor kalbe. %49 da fazıl nuru. Allah Teala'nın kalbimize gönderdiği %2 rahmet nuru bir denge unsurudur. Nasıl bir denge unsurudur? Bu noktadan itibaren nefsin kalbine 7 kademede %7 nur girecektir. 7 kere 7, 49 eder. Bu nurun adı fazıl nurudur. Rahmet nuru bir insan mürşidine ulaşmadan o kişinin kalbine Allah onun geleceğini de bilir. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı dileyecekse Allah onların göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bu göğsün yarılması, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması Allah'ın bir nimetidir. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmamış olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği için derhal %2 rahmet nuru gönderir o kişinin zikriyle. Bu gelen rahmet nuru bir denge unsurudur. Biliyorsunuz ki Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani Allah'ın yarattığı her şey mutlak bir denge unsuruyla tahakkuk eder. İşte bu dengenin gerçek anlamda tahakkuku nefsimizin kalbine mutlaka %2 rahmet nurunun başlangıçta girmesini ifade ediyor. İcap ettiriyor aynı zamanda. Girdi. Bundan sonra Allah Teala
O kişinin yedi tane gök katında, yedi gök katını aşmalarını temin etmek üzere o kişinin kalbine nefs-i emmare'de %7 fazıl nuru yerleştiriyor. Ruh vücuttan ayrılıyor mürşide tabiyette, zemin kattan birinci kata kadar çıkabiliyor. Sonra yeniden %7 fazıl nuru nefsi levvame. Kişi nefsini levmediyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katında. İki tane %7 fazıl birikimi oldu. Başlangıçta %2 rahmet, sonra iki defa %2 fazıl birikimi. Emmare ve levvame kademeleri tamamlandı. Sonra mülhime kademesi, ruh üçüncü gök katında. Gene %7 fazıl birikimi. Sonra mutmainne kademesi. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Ruha hitap ediyor. Rabbine geri dön. Neye dayalı olarak? Nefsin tezkiyesine dayalı olarak. Radiyeten Allah'tan

Teala'nın ruha verdiği emirdir. Sonra da fizik vücutla alakalı olarak bitiriyor. Ve tuli fi vadi ey fizik vücut kullarımın arasına gir. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. Ne oldu? Emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri 7 kademe. 7 kademede %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine %49 nur girmesini sağlar. Allah-u Teala'nın denge unsuruna göre o kişinin kalbinde %49 bu müesseseyle oluşan bir nur varsa, bu nurlar fazıl nurlarıysa, bunun karşılığında gene %49 karanlığın olması lazım. İşte bu denge unsuru başlangıçtaki %2 rahmet girişimine kalbe başlangıçta %2 rahmet sızmasına bağlıdır. Eğer o %2 rahmet nuru olmasaydı, nefsimizin kalbine giren %49 fazlın karşılığı %49 olmayacaktı. Öyleyse nefsimizin kalbine giren başlangıçtaki %2 rahmet nuru bu noktadaki bir girizgah, bir başlangıç noktası o kadar. Geri kalan denge unsuru %49'a karşılık %49. %49 fazıl nuru karşılığı da %49 karanlıklar. Allah Teala madem ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık ifadesini kullanıyor. Mutlaka nefsin kalbinin de zıttıyla kaim olması lazım. Burası niçin önemli? Çünkü bu noktada kişi 7 tane gök katını aşmış oluyor. Emmare, levvame, mülfime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde. Ve ruh Allah'ın bir nimeti olarak, Allah'ın bir hediyesi olarak Allah'a ulaşmış oluyor. Böyle bir ulaşmayı sağlayacak olan müessese %51 nur, %9, %49 karanlığı ifade ediyor. Bu bir denge değildir. Burada denge yoktur. %51 ile %49 bir denge unsuru olamaz. O zaman konunun derununa giriyoruz. Ve bakıyoruz ki başlangıçta giren, kalbe giren öncü nur fazıl nuru değildir. Kalbe giren öncü nur rahmet nurudur. O rahmet nuru biz mürşidimize tabi olmadan evvel kalbimize giriyor. Neden Allah Teala onu gönderiyor baştan? Dengeyi sağlamak için. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. Dizaynına paralel bir olguyu insan vücudunda gerçekleştirmek için. Şimdi nefsimizin kalbine başlangıçta %2 rahmet nuru girdi. Sonra 7 tane %7, %49 fazıl nuru girdi. Nefsimizin kalbindeki karanlıklara bakıyoruz. %49. Fazıl nurlarına bakıyoruz. O da %49. Mürşidimize tabiiyet dengenin kurulmasının başlangıç noktasıdır. Bu noktayı açtığımızdan itibaren nefsimizin kalbindeki %98 karanlığın
adım adım aydınlanmaya

canlandığını görüyoruz. %2 rahmet nuru öncü kuvvet ama mürşidimize tabi olmamışız daha. Bir hazırlık, bir hedefe götüren kapı, başlangıç noktası. Ama denge henüz ortada yok. Nefsimizin kalbine ruhumuz birinci gök katına ulaşıncaya kadar %7 fazıl nuru giriyor. İkinci bir %7 fazıl nuruyla ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın yolu üzerinde yedinci gök katına çıkıyor. Yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Ümmü kitabı geçiyor. Kudret denizini geçiyor. Divan-ı Salihini geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Makam-ı Mahmud'u geçiyor. Ondan sonra Divan-ı Salihini geçiyor. Ondan sonra zikir hücrelerine ulaşıyor. Orada da zikrini tamamladıktan sonra Sitre-i Münta'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte yedi tane gök katının aşılması her gök katı için o kişinin nefsinin kalbine mutlaka %7'lik nur birikimini gerektirir. İşte böyle bir dizaynın gerçekleşebilmesi Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır. Böyle bir sistemin tahakkuku sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah'ın en güzeli ikram etmesidir. İşte nefsimizin kalbine yedi tane gök katını aşınca giren %7'den %49'luk fazla birikiminin karşılığında nefsimizin kalbinde kalan karanlıklar da gene %49'dur. İşte bu Allah'ın denge unsurudur. %49 karanlığa karşılık, %49 nur. Fazıl nuru. Allah'a bizi ulaştıran nurlar, fazıl nurlarıdır. Ama onlar %49 oranında nefsimizin kalbine girer. Allah Teala öyle bir denge unsuru koyuyor ki başlangıçta nefsimizin kalbine %2 rahmet nuru göndererek geriye %98 bırakıyor. %98'i oluşturan birinci kanat %49 fazıl birikimi, ikinci kanat %49 karanlık. Öyleyse dengeyi sağlamak istikametinde kanat kelimelerini kullandık. Bir tarafta nefsin kalbinde baştan beri var olan afetler var, %49 oranında. Bir tarafta o nefsin kalbine %49 oranında fazıl nuru girmiş. Fazıl nurları nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin karşıt manyetik alanını oluşturduğu için son derece önemlidir. Onlar nefsin kalbine gelip iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak toplanırlar. İman kelimesi bir manyetik alandır. Bu manyetik alan etrafında sadece fazıl toplayabilir. İşte fazılların %49'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbindeki karanlıkta %49 kalmıştır. Öyleyse neden Allah Teala
%51 fazıl göndermiyor da %2 rahmet nurundan sonra %49 fazıl gönderiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu değişmez. Bir denge söz konusudur. Dokunulmaz bir denge. Bu dengenin insanı ayrıcalıklı kılan kesimi mürşide tabiyetten sonraki kesimdir. Mürşide tabi olmadan evvel kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği zaman Allah-u Teala o kişinin kalbine, o kişinin göğsünü yararak mutlaka %2 rahmet nurunu gönderir. Rahmet nuru hiçbir zaman %3'e, 4'e, 5'e, 6'ya ulaşamaz. O %2'de kalacaktır. Çünkü o dengeyi sağlayan anahtardır. %2 rahmet nurundan sonra kalbe 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi, fazılların %49'a ulaşmasını ifade eder. Ve fazılların %49 nuruna karşılık nefsin kalbinde kalan karanlıklar %49'dur. İşte %2 rahmet nurunun kalbe öncü bir güç olarak girmesi ama sonra Allah'ın dengesinin, nur ve karanlıklar dengesinin fazıl nurlarıyla gerçekleşmesi. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık kanununun temel verilerini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala başlangıçtaki %2 nuru da fazıl nuru olarak verebilirdi. O zaman denge sağlanmazdı. %51'e karşılık %49 olurdu. Ama öyle yapmıyor. Mürşide ulaştıktan sonraki kişinin kalbine girecek olan nurlar %49 ile birinci dengeyi %49 fazıl nuruna karşılık %49 karanlık. Ondan sonra fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimiyle daimi zikre ulaşmak ve nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması ve %49'luk dengenin yerli yerine oturması. %49 fazıl nuru, aydınlık. %49 afetler, karanlık. Böyle bir dengenin kurulabilmesi mutlaka başlangıçta %2 rahmet nurunun kalbimize girişini gerekli kılıyor. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah-u Teala hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Her şeyin mutlak olarak bir sebebi vardır. İşte bu nedir? Nefsimizin kalbinin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla aydınlıkların daha fazla olduğu bir ortamda bu dengenin sağlanması, zıttıyla kayyum kılarak dengenin sağlanması Allah-u Teala'nın bizlere bir nimetidir. Biliyorsunuz ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman eğer kalpten bir dilekse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer.
ve onlardan Allah'ın kendisini seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allahü, Allah yeştebi seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşayü dilediği kişiyi. Ve yehdi ve ulaştırır. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yunib. Allah'a mülaki olmayı dileyen, münip olan kişiyi. Ve kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek diyor Allah Teala. O ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Bunu sadece diler. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, insan vardır, zikri hiç sevmez. İnsan vardır, namazdan nefret eder. Ama bu zikri sevmeyen, namazdan nefret eden insanlar, eğer Allah'a münaki olmayı dilerlerse, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı şuradan kalpten bir dilekle dilerlerse Allah-u Teala onların elinden bunun iradi yapısını alır. Allah devreye girer ve Allah devreye girdiği anda şeytanı devreden çıkartır. Şeytan o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir şekilde ona tesir edemez. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Evvela o kişiye mürşit sevgisi verir, hacet namazını kıldırır, hacet namazında gördüğü mürşide sevgiyle, huşuyla, gözyaşları içinde tabi olan bu kişinin ruhunu Allah-u Teala Allah'a doğru yola çıkarır. Ve 7 tane gök katını her %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu aşar. 7. gök katında 7 tane alemi aşarak Sitret-i Müntaha'ya ulaştırır. Ne oldu? Bir dikey, bir yatay gidiş. Ondan sonra da bir daha dikey. Aslında başlangıçta da bir yatay daha var. Herhangi bir dergahta mürşidine tabi olan bir insan ruhu vücudundan ayrıldığı zaman o ruhun gideceği yeri takip ederse görür ki o ruh devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Hangi mürşide tabi olursa olsun, yolculuk devrin imamının dergahından başlar. Altın kapı, sonsuza açılan, 7 tane gök katını aşan insanların gideceği, o yolculuğa çıkacakları altın kapı sadece bir tek yerdedir. Devrin imamının dergahında. Ve 7. kata çıkabilen bu insanlar 7. katta bir altın kapıyla karşılaşacaklardır. Bu kapı devrin imamının dergahının dergahındaki altın kapıyla aynı görüntüdedir. İkisi de altındır. Üzeri baklava dilimlidir. Kapı tokmağı yoktur. Kapı otomatik olarak açılır. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın 7 kademede 7 tane gök katını aşmasının karşılığında nefsinin kalbinin Allah-u Teala tarafından %51, %49+2 nurla doldurulması o kişinin mutluluğun yarısını mutlak elde etmesini sağlar.
Bu o insana Allah Teala tarafından hibe edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ve o kişiye %51 nur birikimini hibe eder, hediye eder. O kişiyi dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya başlar. Hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. Cennet mutluluğu ise Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennet, mürşidine 14. basamakta tabi olduğu an ikinci cennet, ikinci kat cennet ve ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ulaştırdığı zaman da üçüncü kat cennete kişiyi sahip kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz şeyin sadece hayranlık olduğunu bir defa daha hatırlatmamız lazım. İşte bu muhteşem dengeler sistemi içerisinde Allah-u Teala nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu bir öncü kuvvet olarak gönderdikten sonra dengeyi 7 tane kata dayalı olarak ondan sonra sağlıyor. %49 nur birikiminin neticesinde kalpte kalan karanlıklar da tam %49'dur. İşte Allah'ın o muhteşem dengesi, her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratması bu muhteşem olaya bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor ve dünya mutluluğunun yarısını bütün insanlara hibe ediyor. Sadece bir dilek karşılığı. Ve de cennetler mi? Gene o bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennete kadar cenneti Allah-u Teala o kişiye hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, söyleyin, o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara hemen ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Korkmasınlar. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölmez. İşte şu anda ruhsuz bir insan konuşuyor sizinle. O biziz. Bütün kardeşlerimiz de bizim gibi ruhsuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir nebzecik mutluluğun bu dizaynını sizlere anlatmayı nasip kıldığı için Allah-u Teala ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ve de çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Allah Teala bizleri gene beraber kıldı. Ona hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep bir çizgiyi muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Bu çizgi adaptır. Edebe riayet etmek. Sevgili kardeşlerim, adab, kaidelerin bütünüdür. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki ayrı form gösterir. Allah'ı seven kişi Allah'tan önce hoşlanmakla başlar, sonra sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir muhteva düşünün ki, her an mutlu olasınız. İşte bir insanın her an mutlu olabildiği bir tek nokta vardır. Hedef tayininde ulaşılacak olan noktalardan sonuncusu zikri daim. Yani daimi zikir. Kesintisiz bir zikrin sahibi olmak. Öyle bir muhteva taşıyacaksınız ki içinizdeki ses Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde siz uyanıkken de uyurken de devam ettirecek. Öyle ki uyandığınız zaman içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah dediğini hissedeceksiniz. Öyle ki yanüstü yattığınız zaman kulağınızdaki çift atışla içinizdeki bir sesin Allah kelimesini terennüm ettiğini yaşayacaksınız. Bu Allah'la kesintisiz bir beraberlik demektir. Allah ile beraberliğin temelinde zikir vardır. Allah kelimesini tekrar etmek, insanın kalbine Allah'ın katından rahmet nurlarının önce %2 rahmet nuru, sonra salavat nurlarının fazl nurlarının ulaştığı bir müessese. Salavata nur diyorsak da realitede salavat nurları taşıyıcı nurlardır. Rahmet nurlarını taşıyan ve fazl nurlarını taşıyan nurların adı, taşıyıcı nurların adı salavattır. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Ama Allah'ın o muhteşem dengesi ruhunuzla tamamlanmaktadır. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yapmayı dileyen, yasak ettiği hiçbir şeyi de yapmak istemeyen bir hüviyet taşır ruhunuz. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, onları asla yapmak istemeyen ama yasak ettiği bütün
yanlışları işlemek isteyen bir hüviyet taşır. İşte nefsiniz bu negatif hüviyetle, ruhunuz da pozitif hüviyetle dengeyi sağlar. Ne demek istiyoruz? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah Teala. Yani hep denge. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar negatif faktör, o kadar pozitif faktör. Birbiriyle tam dengede, terazinin iki tarafı dengede olacak daima. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ihtişamına bir göz attığınız zaman saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala 100 milyar galaksi ve bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı oluşturuyor. Allah'ın yaratma kudretine nasıl hayran olmazsınız sevgili kardeşlerim? Bu yaratılan kainat bir sonsuzluk. 100 milyar galaksi. Her galakside 100 milyar yıldız. Bu sonsuzluğun içindeki o yıldızlardan bir tanesi de bizim şu dünyamız. Ey benim sevgili kardeşlerim, bütünün içinde dünyamızın ne kadar küçük bir parçacık olduğunu idrak ediyor muyuz? Ya bu dünyanın içinde bizler küçüğün ne kadar daha küçüküz? Netice itibariyle bir mahluk olduğumuzu, yani Allah-u Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratık olduğumuzu hiç unutmayalım. Hepsi bu kadar. Bize hayat veren Rabbimize de her zaman hamd edelim, şükredelim. Dünyada verilen bu gezegende bizleri hayata getirmiş. Hayattayız, canlıyız. Peki mutlu muyuz? Eğer bize sorarsanız mutluyuz sevgili kardeşlerim. Allah ile ilişkimiz 24 saat boyunca devam eder. O ilişki varsa böyle bir insanın mutlu olmaması mümkün değildir. Neden? 24 saat ilişki demek kesintisiz bir zikrin sahibi olmak demek. Zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde salavat nurları, fazılları taşırlar. O fazıllar kesintisiz bir şekilde nefsimizin kalbine ulaşır. Hep yenileri gelir. Devamlı yenilenir, tazelenir. Ve bu tazelik hiç bitmez. Fikir yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü zikir Allah ile olan irtibatınızda oradan size kadar ulaşan nurlar dizisinin yağmur damlalarına inanılmaz derecede benzer Allah'ın fazıllarının taşıdığı, Allah'ın salavatlarının, salavat nurlarının taşıdığı fazıllar yağmur damlalarına inanılmaz bir şekilde benzer. Kalp gözünüz açıldığı zaman gerçekten yağmur mu yağıyor yoksa fazıllar mı iniyor ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. İşte
Bu güzelliği yaratan Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça, yaşadıkça, özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra mümkün değildir. Ona aşık olmak, daha ötesinde hayran olmak. Ondan sonra da her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Biz öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hepiniz sevilirsiniz. Allah Teala en azdan en çoka bütün insanları sever. Herkesi ayrı ayrı sever. İnsan olarak yaratmıştır. Ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Onu o üfürdüğü ruhla kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkarmıştır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Tüm kainat içerisinde sadece insan adı verilen bu mahluka Allah Teala ruhundan üfürmüş. Şeytanın insanı çekememesinin, ondan nefret etmesinin, ondan intikam almak istemesinin arkasında bu gerçek yatar. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan Allah Teala ona hayat verdiği zaman bu hayatı ruhundan üfürmek suretiyle verdi. Ama bu hayatın verilmesi, ruh üflendiği an hayatın verilmesi, ruh üfürüldüğü için mi, bir başka ifadeyle ruh mu hayat verir? Hayır, ruh hayat vermez. Allah hayat verir. Hayatta olmak başka şeydir. Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmek başka şeydir. Allah bütün insanlara ruhundan yürüdü. Hiç kimse ruh üfürülmeden insan hüviyetinde olamaz. Ve insandan başka hiçbir mahlukada Allah Teala ruhundan üfürmez. Ne cinlerde, ne hayvanlarda, ne kuşlarda, ne balıklarda, denizde, karada, havada yaşayan hiçbir canlıda, zahiri alemde de, berzah aleminde de, gayb aleminde de ruh yoktur. Ruh sadece insan adlı bu yaratığa aittir. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukat, mahluk kelimesinin yani yaratılan kelimesinin çoğulu. Yaratılanların en şereflisidir Allah'ın katında. İşte eşrefi mahlukat olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği gördüğünüz zaman, onu yaratanı düşünürseniz, ona hayran olmamanız mümkün değildir. Şu iki tane gözü yaratan Allah Teala, gözler arasında, bir çift göz arasında öyle bir irtibat kurmuş ki derinliği iki tane gözden birden baktığınız zaman yakalayabilirsiniz.
Tek gözünüze baktığınız zaman derinlik müessesesi kaybolmuştur. İki gözünüze baktığınız zaman odak noktası gözün iki tanesinin birden bakışıyla devreye genişlik, uzunluk ve derinlik vasıflarını verir. Yükseklik de bunun içinde tabii. Ama tek gözle baktığınız zaman derinliği hissedemezsiniz. Derinlik iki gözün odak noktasıyla diğer görüntünün ayrıcalıkları birbirini tamamlarlar. Uzaklığı, mesafeyi iki gözle tayin etmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkinizde sevgi adı verilen faktör başrolü oynar. Bir taraftan da insanların şeytanla ilişkileri söz konusudur. Şeytan herkese musallat olur. Herkesi yanlış hareketler yapmaya, ikna etmeye çalışır. Yani Allah'ın emrettiği fiilleri engellemeye çalışır iblis. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise o kişinin gerçekleştirmesi için her şeyi yapar. O kişinin işlemesi için. Çünkü iblisin istediği şey bütün insanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek derecat kaybetmeleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek yine derecat kaybetmeleridir. Neden öyle olmasını istiyor? Çünkü o zaman insanlar da iblisle beraber cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki sizler cennete gidecek olanlarsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz, birinci kat cennet. Bir insan düşünün, aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ertesi gün ölmüş. O kişi kıyametten sonra mutlaka cennete girecektir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş fakat mürşidine de ulaşmış, tabi olmuş, arkasından ölmüş. Onun makamı ikinci kat cennettedir. Bir üçüncü kişi Allah-u Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişinin ruhu kendisinden ayrılıp Allah'a doğru seyrisülük yapan kafilenin içine geleceği cihetle o kişinin yeterli ömrü varsa, yani 7-8 aylık bir ömür, Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetine sahip olur. Böyle olan bir kişi öldü, kıyametten sonra gideceği yer 3. kat cennettir. Nasıl 7 kat gökler varsa, 7 kat yerler varsa, nasıl dünyanın da 7 tane katmanı varsa, bütün sistemler 7'li bir dizayn gösterir. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn. İşte öyle bir şey. Allah Teala en üstün varlık olarak, en şerefli mahluk olarak insanı yaratmıştır.
En şerefli olmasının sebebi Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Sadece insan adı verilen mahluk Allah'ın ruhuna meskendir. Sevgili kardeşlerim, başka bir mahlukta Allah'ın ruhu yok. Venefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben ona ruhumdan üfürdüm. İşte üfürülen bir ruhla üçlü oluşmuş. Bir nefsi var kişinin, %100 afetlerden oluşan. Bir ruhu var, o üfürülen ruh Allah'tan geldiği cihetle %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiş. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere dizayn edilmiştir. Dengenin kurulması için ne lazım? Bunun tam zıttı bir şey lazım. İşte Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği her fiili de işlemeye çalışan bir de azgın nefsiniz var. Herkesin nefsi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik taşır. Sonra onu mürşidinize tabi olmak suretiyle nefs tezkiyesi adı verilen bir sistemle terbiye edeceksiniz. Nefsinizin afetlerinin yerini Allah'ın gönderdiği baştan %2 rahmet nuru, bunlar öncü kuvvetler, mürşide tabiyeti de oluşturmadan evvelki bir olgu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman Allah'ın göğsünü mutlaka yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve %2 rahmet nurunu o kişinin kalbine mutlaka gönderir. Bu bir açılış merasimidir. Geri kalan nurlar bundan sonra kalbe girecektir. Bundan sonra o kalp yeni bir hüviyet kazanacaktır. İşte o hüviyet sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinin Allah'ın zikriyle ve Hak'tan inen nurla aydınlanmasıdır, ferahlanmasıdır. Allah Teala diyor, Allah'ın zikriyle ve Hak'tan inen nurla huşuya ulaşmak zamanı daha gelmedi mi? İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah'ın yardımını mutlak surette alır. Allah bu kişiyi mürşit sevgisi vererek hacet namazı kılmak ihtiyacına ulaştırır. Bu kişi öyle bir gün gelir ki mürşit sevgisiyle yanar, hasretiyle yanar. Mutlaka mürşidini görmek isteyerek boy abdestini alır, hacet namazını kılar. Hacet namazı biliyorsunuz en güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Ama her gece kılınır. Kılınma zamanı ise gece yarısından sonraki devredir. Şafağa kadar geçen devrede kılınır. Gece yarısından sonra şafak sökene kadar geçen devrede kılınır. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç defa
Ayetler kürsüye okunur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda İhlas, Felak, Nas okunur. Sonuç mu? Sonuç mutlaka Allah'ın o kişiye, ben yaşat makamını görmek istiyorum diye duada bulunan bu kişiye Allah Teala belki o gece değil ama kişi eğer cevap alamasa devam edecektir. Allah Teala mutlaka o kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa mürşidini gösterecektir. Tabiiyet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesini ve yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yer almasını temin eder. O kişinin ömrü boyunca o ruh onu terk etmeyecektir. Başının üzerinde hep bulunacaktır. Sonra Allah Teala aynı anda o kişinin kalbine iman kelimesini yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıları kendisine çeker. Bir manyetik alan vücuda getirir. Baştan nefsin kalbine giren %2 rahmet nurunun öncü kuvvetin arkasından gelen fazıllar ancak mürşide taviyetten sonra kalbe ulaşabilir. Kalbe yazılan iman kelimesi çekim gücünü oluşturur ve o iman kelimesinin çekimi sebebiyle fazlalara karşı duyarlıdır. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaşıp iman kelimesine yapışmaya başlanır. Bu rakam yüzde itibariyle %7'yi bulunca ruh birinci gök katına ulaşır. %7'lik fasılalarla gök katlarının birbiri ardından gerçekleşmesi birbirine paralel bir seyir takip eder. Her gök katında nefsin kalbine %7 fazıl nuru yerleşecektir. Neticede 7. gök katının 7 tane aleme geçildikten sonra nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi yani %49 fazıl birikimi gerçekleşir.

Sevgili kardeşlerim, %2 Rahmet Nuru, %49 fazla birikimi o kişinin nefsinin kalbini, %51 yani yarıdan biraz daha fazla nurla doldurur. Bu Allah'ın hediyesidir. Herkes bu noktaya Allah Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak ulaştırılır. Yani bir insanın nefsinin kalbinde %51 nura ulaşma işlemi o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir dizaynda ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Düşünün ki mutluluk %100 mutluluk, nefsin kalbinin %100 nurlarla dolmasına bağımlıdır. Bunun yarısını, hatta yarıdan biraz fazlasını, %51'ini Allah Teala bizlere o kadar çok bizleri seviyor ki bedava vermektedir. Yani sadece bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Eğer kalbimden değilse bu talep, bu talebimi kalbimden yap. Kalpten bir taleple sana ulaşayım. Kalbimden eğer talepte bulunuyorsam, ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Benim de kalbimi %51 nurlarla doldur. Yarıdan daha fazla nurlarla doldur. İşte bu talebi kalpten söyleyen hiç kimsenin geri çevirmesi mümkün değildir. Neden kalpten olmasını istiyor? Allah Teala bunun bir oyun ve eğlence olmasını istemez. Eğer talep varsa bunun ciddi bir şekilde Allah Teala'dan istenmesi söz konusudur. Allah Teala talebin kalpten olup olmadığını bir anda elbette anlar. Ve de ona göre davranır. Kalptense talep mutlaka başlangıçtaki %2 rahmet nuru arkasından da %49 7 defa %7 fazlalık göndererek kişinin her %7'de bir gök katı yükselen ruhunu 7. katta 7 tane alemden geçirerek 7. katın 7. aleminde zikirlerini tamamlatarak onlara o ruhların zikirlerini tamamlamasını sağlayarak Zetetin Müta'dan dikey bir yolculukla kendi zatına ulaştırır Allah Teala ve o ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. Nereden gelmişti ruh? Allah'tan gelmişti. Nerede yok oldu? İfna oldu. Allah'ın zatında. İşte bu ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah'ın zatında yok olması birbirini takip eder. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın zatı sonsuz bir ruh alışverişi içindedir. Günde kim bilir kaç bin kişi bu dünyada verilen gezegende sadece ölür. Hepsinin ruhu, eğer o kişinin ruhu daha evvel Allah'a gitmediyse, hepsinin ruhu aynı anda Azrail Aleyhisselam'ın melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Sonsuz sayıda insan, sonsuz sayıda melek. Ve tek bir Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi seviyor. Sevmeseydi insan olarak yaratılmazdınız. İşte insan olarak yaratılmak öylesine muhteşem bir olay ki sadece insan adı verilen bu mahlukunun bir tek dileğiyle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki kalpten bir dileğiyle Allah-u Teala talebi mutlaka gerçekleştiriyor ve o kişiye
Nefsinin kalbini %51 nurlara gark ederek dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını temin ediyor. Kalbimize ulaşan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yönelik olarak yaratılmıştır. Nefsimizin kalbini dolduran afetler ise ondan önce dolduran afetler. Nefs tezkiyesine başlamadan önce nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Afetlerse Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla onları gerçekleştirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse ne yapmıştır Allah Teala? Başlangıçta nefsimizle ruhumuz arasındaki denge nasıl? Nefsimiz %100 afetlerle dolu, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ettik, gönderdik. Geriye nefsimiz kaldı. Nefsimizin kalbinde Allah Teala aynı dengeyi sağlıyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefs tezkiyesi yoluyla nefsin kalbine Allah Teala %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nuru gönderiyor. Yaklaşık yarı yarıya bir denge. Biraz daha fazla insanın lehine hareket etmiş, azıcık torpil geçmiş. Ve insan bir hiç karşılığı sadece bir dilekle yarı yarıya mutluluğu elde ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu nefs tezkiyesinden sonra insanlar mutluluğu daha üst boyutta yaşamak isteyebilirler veya şeytan devreye girip onları zikirlerinden yavaş yavaş men etmeye başlar. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardır. Herkesin etrafında birkaç şeytan her zaman vardır.

Allah'a ulaşmayı diledikten o kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen 7-8 aylık devrede şeytanla ilişkinizi Allah Teala kesin olarak önlüyor. Önlediği için kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer gerçekten dilemişse mutlaka bu paratonerin arkasına saklanır ve mutlaka o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Peki ulaşırsa ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman zaten birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ölse kıyametten sonra ruhu birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olunca Allah'tan sormak kaydıyla. Buna dikkat edin. Allah'tan mürşidini sorar da onun emrettiği mürşide ulaşırsa tabiyetiyle birlikte ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan sonra ölen bir kişi için ikinci kat cennet garantidir. Ve eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah ona zikir sevgisini verecektir. Allah ona Allah sevgisini arttıracaktır. O kişi zevkle zikrini yapacak ve bu zikir boyunca Allah'ın katından gelen fazıllar yüzdeki rahmet nurundan sonra o kişinin nefsinin kalbini %49 dolduracaktır. İki de fazıla beraber nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen kesim %51'e ulaşacaktır. Burada bir mutluluk görünüyor sevgili kardeşlerim. Yarı yarıya bir mutluluk. İşte bu yarı mutluluk o kişiye dünyadaki en güzel 7-8 ay yaşatılarak Allah Teala tarafından temin edilir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu konunun bütün dünyaca öğrenilmesi ve yaşanması söz konusu olacak. İnsanlar öğrenecekler sevgili kardeşlerim. Yaşamaya başladıkları zamansa bu dünyada sülh ve sükun kurulacak. İşte biz hayattayken bu dünya üzerinde böyle bir dünya sulhunun kurulması mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim. Bizleri insan olarak yani kainatın en üstün mahluklar olarak yarattığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: altar.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah Teala insan adı verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hani fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebilerine indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2 bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3 Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ülkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle: öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptiralar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyin. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı, nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz de şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde, Allah-u Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde, Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bend ederse o kadar mutluluk duyar. Allah-u Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasretlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temastadır. Kainattaki en zeki, en akıllı mahluklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, size her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözleriniz, gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mesture var, gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalalete düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinlemedikleri cihette dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak, bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse, bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçirecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından, ağlamasına, dövünmesine Allah-u Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah-u Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sıratımızda kime ulaşmasına mani olanlar, sıratımızda kimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasını almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor. Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah-u Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar. Uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor şeytanın da telkinleriyle. yetmez, başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah-u Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz, kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah-u Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah-u Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah-u Teala, yerine ihbat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah-u Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinet alınır, yerine ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerini okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah-u Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım, bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken şeytana dönük, aşağı dönük. Allah-u Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı hem şeytana dönük konumda hem de mühürlü. Allah-u Teala kalbinizin göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah-u Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar. İçindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah-u Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hanif fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor. Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, zülvani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü zülmani kapıya kadar bastırır ve zülmani kapıyı kapatır. Burada sonuca giderim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü zulmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zulmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, baş kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinlet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirir.

hamdedeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Türkiye'de banka sistemi dediğimiz zaman İlk akla gelen sual, acaba Türkiye'de bankalar bu ülkeye karşı görevlerini yapmaktalar mı? Biz bu tatbikatta bir eksiklik müşahede ediyoruz. Ve bu müşahedemiz Japonya'nın kalkınmasındaki temel esaslara dayalı. Türkiye'de bankalar sisteminin temel uğraşıları kredidir. Yani faizli bir sistem. Böyle bir sistemde gerçekten yatırımları engelleyen bir büyük olgu mevcuttur. Özellikle yüksek enflasyon devrelerinde. Neden öyle olmaktadır? Çünkü ülkede enflasyon yükseldikçe, enflasyonun haddi arttıkça bankalara para yatıran insanlara verilmesi lazım gelen mevduatta, mevduatın faizi de ona göre artmaktadır. Ve bu adına faiz dediğimiz bu mevduat ötesi verilen miktar, eğer enflasyondan az olursa bankalara para yatırılmayacak şeklinde bir inanış mevcuttur. Tabiatıyla mevduat faizi enflasyona yakın bir değerde olursa, bu aldığı mevduatı kredi olarak veren bankaların arada bir kar kazanmaları lazım. Yani kredi faizinin mevduat faizinden fazla olması lazım. Bu sebeple yüksek enflasyon devrelerinde hem mevduat faizleri yüksektir, hem de kredi faizleri yüksektir ve kredi faizleri mutlaka mevduat faizlerinden daha yüksektir. İşte bu yüksek enflasyon bu ülkede ve bütün yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırımları durdurmaktadır. Yatırım yapacak olan kişinin yatırımları yapmasına engel olmaktadır. Basit bir misal verelim. 100 milyonu olan kişi İkinci bir 100 milyon liraya daha ihtiyacı olsun ve bunu kredi olarak bankalardan alsın. %100'e varan faiz ve diğer maliyeti tesir eden unsurlar sebebiyle kişinin krediyi aldığı andan itibaren her 3 ayda bir faizi ödemesi gerekmektedir. Diyelim ki bu kişi bir fabrika kuruyor. Fabrikayı bir senede kurup işletmeye açacak ve bir senede

0: Birlikte ödemesiz devralmış. Yani taksit ödemeyecek bir sene süreyle. Ama ne yazık ki banka her 3 aylık devrenin sonunda faizini almaktadır. Yani bu insandan fabrikası kurulmadan evvel, kuruluncaya kadar geçen süre içerisinde 100 milyon lira geri istenecektir yaklaşık. Faizin nispeti %100'lere vardı cinayetle. Öyleyse burada çok ciddi bir engel çıkıyor karşımıza. Kişi de eğer para olsaydı o 100 milyon mevduat faiz olarak, pardon, kredi faizi olarak vereceği 100 milyon liranın kişi sahibi olsaydı zaten krediyi almayacaktı. Krediyi alınca kredi kadar parayı işletmeye geçmeden evvel ödemesi mümkün olmadığı cihetle yatırımından vazgeçmek mecburiyetindedir. İşte nerede yüksek enflasyon varsa orada yüksek faiz vardır. Orada yatırımlar engellenir. Öyleyse ne yapılmalıdır? Japonya'nın yaptığı yapılmalıdır. Bankalar sistemi işletmelere, yatırımcı kuruluşlara kredi vermemelidir. Kredi yerine onlara ortak olmalıdır. Yani sermaye tahkimi yapmalıdır. Bankalar ülkeye faydalı olan bütün yatırımların hisse senetlerine almak suretiyle o firmalara ortak olmalıdır. Bu ne sağlar? Yüksek enflasyondan o firmaların etkilenmemesini sağlar. Bankaların da etkilenmemesini sağlar. Çünkü bir işletmeye %50 ortak olan bir banka düşünelim. Böyle bir banka işletme kâr edene kadar ondan faiz almayacaktır veya başka bir şey almayacaktır. Ama işletme kâr etmeye başlayınca kârın %50'si bankanın olacaktır. Böylece banka o işletme ne kadar süre çalışırsa, hayattaysa o kadar süre devamlı o işletmenin kârının %50'sini alacaktır. Ve işte böyle bir statü içerisinde firma çalışmaya devam edecektir. Öyleyse görülüyor ki enflasyon yüksek de olsa eğer banka kredi değil de sermaye iştirak yoluyla devreye girerse o zaman işletmeler bir ardına kurulur. Bankalar da daha fazla kâr eder. İşletmelerin de kurulması böylece sağlanmış olur. Bankalar konusunda söylenmesi lazım gelen konu da genellikle yanlış bilinen faiz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de riba adı geçiyor. Nedir riba? Bir kişinin bir emek karşılığı olmaksızın parasına onun iştirak kabiliyetinden daha fazla bir karşılık alması. Ne demek istiyoruz? Altın paranın var olduğu bir devreden bahsedelim. Paraya ihtiyacı olan birisi diyor ki bana 1 yıllık 10 altın ödünç ver, ben sana bunu 12 altın olarak öderim. Eğer bu böyle yapılırsa 10 altının karşılığını 12 altın olarak ödeyen kişi faiz vermiş olur. 2 altın alan kişi de 2 altın faiz almış olur. Bu Allah Teala tarafından yasak edilmiştir. Acaba zamanımızda insanlara bankaların verdiği paralar, mevduat karşılığı ödedikleri, onun ana parasının ötesindeki miktarlar faiz midir? Burada bir misal vermek istiyorum. Diyelim ki bir kişi bankadan 100 milyon lira alıyor borç. Bu 100 milyon lirayı bir yıl sonra bankaya ödeyecek. Ve %80 enflasyon var ülkede. Gene basit rakamlarla konuşalım ve diyelim ki 100 milyon lira 100 çuval pirinç alıyor. Ve kişi bankadan parayı aldığı zaman 100 çuval pirinç alabilen bir iştira kabiliyetine sahip. Bankaya bir yıl sonra ödenecek olan miktarda o yıl %80 enflasyon söz konusu olmuşsa, o paranın %80'i değer kaybetmiştir. Yani 100 çuval pirincin 80'i artık satın alınamaz. Sadece 20 çuval pirinç satın alabilir olan bir 100 milyon liranın iadesi söz konusudur. İşte burada bir haksızlık oluşmaktadır. Bunu altın üzerinden hesaplarsak gene aynı dizayn.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk yolculuğuna. İnsanlar mutluluğun ne olduğunu bilmeden yaşarlar. Bu çok zavallı bir hayattır. Bir ot gibi insan olmanın huzuruna eremeden bir yaşam. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizler insanız. Kainatın en üstün mahlukları olarak yaratıldık. Ne diyor Allah Teala Câsiye 23'te? Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor sizlerin emrine musahhar kıldım her şeyi. Emrinize vakfettim. Emrinize tahsis ettim. Emrinize verdim. Bütün kainat sizin diyor. Yani sadece zahiri alem 200 milyar galaksi 100 milyar affedersiniz. Öyle olduğu söyleniyor. Ve her galakside 100 milyar yıldız. İşte uzayda insanlar olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş 19 ayet-i kerime yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olmak bir mazhariyettir. Allah'ın yolunda olmak bir mutluluktur. Allah'ın yolunda olmak hayatın temelidir. Ve Allah Teala sizlerden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Diyor ki bana yönel. Ondan sonra diyor ki mürşidine tabi ol. Ondan sonra diyor ki ruhunu bana teslim et. Ondan sonra diyor ki fizik vücudunu teslim et. Sonra diyor nefsini teslim et. Sonra irşad ol diyor. Sonra da irşad et diyor. 7 safa 4 tane teslim. Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Mutluluk mu? Her gün adım adım mutluluğunuzun arttığını yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanoğlunun Allah'a hayran olmamasına, Allah'ın bu güzellikleri bize öğretmesinden sonra hep hayretle bakmışımdır. Nasıl olur? Bu idrake herkes sahip. Herkesin idraki var. Şeytan nasıl bir korkunç tuzak kurabilmiş ki bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayretleri çok büyük ölçüde başarıya ulaşmış. İşte bu sizlere anlattığımız hakikatleri bilmeyen 70 milyondan fazla insan yaşıyor bu ülkede. Kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zanneden ve bizim söylediklerimizi hiç incelemeden insanlara bizi bir yalancı olarak lanse eden, Allah'ın Kur'an'ından haberleri olmayan binlerce insan yaşıyor ülkemizde. Ve o insanlar, o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, 30 senedir biz insanlara kurtuluşun reçetesini öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da öğrenmemekte ısrar ediyorlar. Arkadaşlar,
arkasında kimler var, dinlerini bilmeyen, birinci özellik, okullarda öğrendikleri din öğretiminin yeterli olduğunu zannedenler, ikinci özellik, ve o öğrendikleriyle bizim öğretimizi, Kur'an öğretisini, Kur'an'ın unutulmuş hakikatlerini karşılaştırdıkları zaman ikisinin birbirine uymadığını gören ve öğrendikleri ilmi düşündükleri zaman yahu bu kadar üniversite profesörü var, bunca din alimi yetiştirmiş bu ülke. Onlar bilmeyecek de bu mu bilecek diye bir düşünceyle bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannedenler var. Ne yazık ki bunlar büyük çoğunluğu içeriyor. En korkuncu, ellerinde insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin delilleri var. Ama ne yapsınlar sevgili kardeşlerim, onlar okullarında onları öğrendiler. Şimdi bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz, Allah-u Teala'nın bize A'dan Z'ye öğrettiği Kur'an hakikatleri onların söylediklerine ters düşüyor. Çünkü onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Onlar din öğreticilerinin bugüne kadar ulaşmış kitaplarını öğrendiler. Öğrendikleri kitaplar hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle olunca iki uçlu bir değnek çıkıyor ortaya. Bir tarafta bizim söylediklerimiz var. Bir tarafta onların söyledikleri. Peki, ölçü nedir? Hadi gelin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakalım, ne diyor? Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a ters olamaz. Kur'an'ın dışında olamaz. Furkan Kur'an'dır diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i. Bir furkan olarak doğruyu yanlıştan ayıran, rehber olarak, ayıraç olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bugünkü din öğretisine bakalım. İnsanlar kitaplar yazmışlar asırlardan beri. Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden başlayan bir kitap yazma yarışı bugüne kadar gelmiş. Maturidisi, Eş'arisi, dört tane mezhep, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, her biri ayrı bir telden çalıyor. Hepsi de istinatlı, yani dayanakları var. Kimler? Din alimleri. Ve bugün din ilmi tamamen din alimlerinin bu insanlara sunduğu bir bilgi dağarcığından kaynaklanıyor. Oradan nimetleniyor, oradan alıyor gıdasını. Ama sevgili kardeşlerim, konunun hakikatine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyi Kur'an'la nurlandırdı. Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. O bütün sahabeye sadece Kur'an öğretti. Ondan sonra insanlar kitaplar yazdılar ve din o kitapların inhisarına girdi. Tekeline girdi. Ve en korkunç olayla karşı karşıyayız. Kur'an unutuldu.
Gerçekten unutuldu mu? İspat edelim mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'daki birinci safa bütün sahabe gerçekleştirmiş. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'da farz. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim olunması, teslim edilmesi. 21. basamak ulaşması, teslim 22. basamak. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 4. safa, fizik vücudunu Allah'a teslimi. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak. 26. basamak, nefsin Allah'a teslimi, ulul albab makamı. 5. safa, 6. safa irşad olmak. Muhlis olmak. Aynı şey. Halis kılarak nefsinin kalbini muhlis olmak. 6. safa ve 7. safa iradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin olmak. Bütün sahabe irşad makamının sahibi oldular. Sevgili kardeşlerim, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizdeki öğretide bu 7 safhanın hiçbirisi yok. Şimdi konunun öz iskelet müessesesine bakalım. Dini ayakta tutan temel faktörler 7 safha ve 4 teslim. Menşei Kur'an. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe Kur'an'daki 7 safha 4 teslimi yaşadılar. Onlara sadece Kur'an öğretildi. Bugün Kur'an'ın esamisi yok. Üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimi Kur'an'ı, Kur'an'daki 7 safhayı 4 teslimi bütünüyle yok etmiş olan bir din tatbikatını içeriyor. Ve dünyaya ilmi ulaştıran matematiğin, fiziğin, kimyanın bütün ilmi değerlerin başlangıç noktasını teşkil eden Kur'an hakikatleri 14 asır sonra bütünüyle unutulmuş. İşte size söylediğimiz 7 safha ve 4 teslimin hiçbirisi bugünkü din öğretimi standartlarında hiç kimseye öğretilmiyor. Ve Allah Teala 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize Kur'an'ı öğretmiş. Kime öğretmiş? Bir kara cahile öğretmiş. O biziz. Neden? Hani bir söz vardır. Elif'i görse mertek sanır diye. İşte biz oyuz. Ne Arapça biliriz, doğru dürüst, ne de Kur'an'ın okunmasını. Ama Kur'an'ın ruhunu biliriz. Ruhunu. Bunu da alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese ilan ederiz. Evet, biz Kur'an'ı, Kur'an'ın ruhunu biliriz. Şimdi neticeye bakalım sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sahabe, Kur'an'ın tam tatbiki, 7 safa 4 teslim, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Hem 7 safanın farziyeti, hem de bütün teslimlerin gerçekleştirildiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında orada Kur'an'da mevcut. 14 asır sonra İslam aleminin feci durumu. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimin hiçbirisini bilmiyorlar. Din öğreticileri de bilmiyorlar. Kur'an'ı yaşayanlar sadece tasavvuf ehli.
Onlar da devede kulak. Ve Allah Teala bize tasavvufçuların sözleriyle değil, Kur'an'la tasavvufu öğretiyor. Allah Teala bize Kur'an'la tasavvufun aynı şey olduğunu, birbirinden ayrılamaz olduğunu, tek bir müesseseyi oluşturduğunu söylüyor. Ve biz bunu herkese ispat ediyoruz. Biz hakikatleri ispat ettikçe din öğreticileri de bize kızıyor. Sevgili kardeşlerim, sevinmeleri lazım değil mi? Neden? Çünkü Kur'an bir mutluluk rehberidir. Kur'an bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kur'an bir mutluluk garantisidir. İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabesi ve sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir şey yoktu. 14 asır sonra Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife Kur'an, Kur'an'dan başka bir şey yok. Öyleyse dinler yoktur. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, sadece bir tek din vardı. Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar sadece bir tek din vardı. Bir tek din oluştu. İşte ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannedenlere en büyük ihtarı Allah-u Teala'nın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve senin sahabene de farz kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti İbrahim'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti Musa'yla. Onun şeriatı Hazreti İsa'yla aynıymış. Onun şeriatı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynıymış. 5 tane ulul azm peygamber, onlara sadece ulul azm peygamber deniyor. Hepsi aynı şeriatın, aynı dinin sahipleri. İşte mutluluğun kökenindeki bu gerçek, bugünkü dünya alimlerine benimsetildiği takdirde savaşlar biter. Sevgili kardeşlerim, Birleşmiş Milletler'de konferans vermek istedik. İslam'ı temsilen biz. Hristiyanlığı temsilen burada Norfolk'taki bir büyük kilisenin pastörü ve Musevileri temsil etmek üzere de bir sinagogun başkanı. Biz 3 imzayla Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Dedik ki dinler yoktur. Biz 3 dinin temsilcisi orada Birleşmiş Milletler'de bir konferans vermek istiyoruz. Arkasında ne var? Arkasında dünya sulhu var. Arkasında kan dökülmesinin sona ermesi var. Sevgili kardeşlerim, kabul edilmedi davetimiz. Dediler ki, siz bunu kendi ülkenizin buradaki yetkilisine ulaştıracaksınız. Onlar bize ulaştıracak. Daha ilk etapta maksadımızın ne olduğu görüldüğü anda sulhun düşmanları harekete geçtiler. Sonra biz oradaki yetkiliye yazıyla ulaştık. Ve bir defa daha reddedildik. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz dünya üzerinde oynanan oyunları? İşte bu mutsuz
herkesin huzursuz olduğu bir dünyayı sadece Allah'ın bu ilmi öğrettiği biz huzur içine sokacak vasıfların sahibi kılındık ve bunu gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu adam geleceği nereden biliyor diye bize sormayın, biz bilmeyiz. Biz sadece bir aynayız. O söylediklerini bu ağızla, bizim ağzımızla size ulaştırır. Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse onlar bunu biliyorlar. Şeytan bunu çok iyi biliyor. Şu anda şeytanın dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Ama en kötüsü de bize hiçbir şey yapması mümkün değil. Bu sebeple iblis kuduruyor. Ama kudursa da kudurmasa da dünya sulhü bütün bu üç kağıtçılara rağmen mutlaka kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Hiçbirinizin en ufak bir endişesi olmasın. Ha, eğer bize nasıl kurulacaktır diyorsanız bunun cevabı bizde yok. Onun nasıl olacağını biz bilmeyiz, bilmek mecburiyetinde de değiliz. Ama anında her an ondan emirleri alırız ve onları bize söyletir. Biz bir aynayız. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yeryüzündeki aynası. Bunları bir övgü sözü falan diye kabul etmeyin sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar bizi artık tanıdınız. Evvelce söylediklerimizin hepsi birer birer gerçekleşti. Bakın ne kadar samimiyiz. Biz bir hiçiz diyoruz. Biz bir şey değiliz. Bir aynayız sadece. O bizim ağzımızdan konuşuyor. Bizi konuşturan o. Onun tasarrufundayız. Tasarrufun ne olduğunu bilmeyen insanlar da bilsinler, öğrensinler ki bir kişinin iradi yapısı Allah-u Teala tarafından bütünüyle alınır da o huzur namazının imamlığına tayin edilirse o tasarruf altındadır. Kalp gözü açık olanlardan binlerce kişi huzur namazını görebilmiştir. Orada namazı kılanın gerçekten biz olduğunu görmüşlerdir. Bizim ruhumuz, ruhlarımızdan sadece bir tanesi, binlerce, on binlerce ruh, her bir insanın bugün kim tabi olmuşsa onun başının üzerine gelip yerleşiyor. O biziz. Sevgili kardeşlerim, bilmeniz, öğrenmeniz gereken o kadar çok şey var ki hangisini söyleyebiliriz size bilmiyorum. Ama mutluluk diyorsanız, mutluluk bir uyum halidir. Neden insanlar mutsuz? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var. İnsanlar doğdukları günden öldükleri güne kadar tasavvufu yaşamadıkça hep nefsleri %100 afetlerle dolu, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaşarlar. Afetler Allah'ın emirlerine %100 karşı çıkar, yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. İki düşman kardeş içinizde birbirini yiyor, devamlı kavga halindeler, devamlı savaşınız var. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Orada huzursuzluk vardır. Orada sıkıntı vardır. Ama orada mutluluk yoktur. İşte bütün dünya insanı kendilerine ne nefs tezkiyesi ne de nefs tasfiyesi öğretilmediği için bu korkunç manzara, her gün birçok masum insanın kanının dökülmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlara son verecek olan kişi o biziz.
Söylediğimiz gibi bizi demekle kendimizi kastetmiyoruz. Onunla biz. Bu vücut sadece bir aynadır. Onun sizlere ulaştırmak istediği şeyleri söyleyen bir ağız, onların gerçekleşmesini gerçekleştirecek olan, oluşturacak olan bir fizik vücut. Yani biz. Aslında bir hiçiz. Sıfır. Sevgili kardeşlerim, biz bir hiçiz. Sadece o var. İşte bu hiçliğimiz sebebiyle Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Ki bu hiç gelecekte bütün savaşları bitirecek olan kişidir. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Ey insanlar, sizlere sesleniyorum. Neden mutlu değilsiniz? Arkanızda sadece şeytan olduğu için, nefsinizi tezkiye etmediğiniz için, tasfiye etmediğiniz için, bu büyük ilim, bu hazine size öğretilmediği için. Ne diyor Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. İşte o ballar balıdır. Mutluluk burada. Demin sözlerimizi bir hedefe yöneltmiştik. Neden insanların mutsuz olduğunu söylemiştik? Neden? Kendi içinde insan kavga halinde. Nefsiyle ruhu arasında bir ömür boyu sürecek olan korkunç bir çekişme. Ruhu hep güzellikleri yapmasını isteyecek, nefsi hep yanlış yaptıracak, arkasından da pişmanlık duyacak. Çünkü Allah Teala ona azap edecek her yaptığı yanlışın arkasından. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecek. Ömür boyu yanlışların işlenmesi, nefse tabi olmak, arkasından da hep huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak. Ömür boyu mutsuzluk. Peki ya bu insan nefs tezkiyesini yapmışsa? Nefs tezkiyesinde durum aynı standartlarda başlar. Kişi nefsini tezkiye ettiği anda nefsinin kalbinde %51 nur vardır, %49 karanlık vardır. Dünyaya gelişinde de durum aynıdır. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu nurlar %91'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman %100'e ulaşır. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlandığı zaman ne olur? O kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli mi? Çok önemli. Neden? Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, sadece duyabileceğiniz his huzurdur, mutluluktur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarabilirseniz, o zaman da mutluluktur, huzurdur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından bir huzursuzluk duyarsınız. Bir kişinin kalbini kırarsınız, vicdan azabı duyarsınız. Aslında bu Allah'ın size verdiği azaptır. Arkadan da ruhunuzun nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Her yanlışın bedelini mutlaka ödersiniz. Hele insanlara bu yanlışlıklar sebebiyle zulmediyorsanız, o zaman hiçbir zaman huzurlu olabileceğinizi zannetmeyin. Bir ömür boyu sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Kapkara kalpli bir insan olarak yaşarsınız. Şimdi Allah'ın yoluna girmiş,
Nefs tezkiyesini sonra da tasfiyesini gerçekleştirmiş birisine bakalım. Ne olmuş? Hiç. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuş. Yani nefsinin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yapmak için çırpınıyor. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlememek için. Ve de kişi öyle davranıyor. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. İnsanlar onu herhangi birisi zannederek ona karşı yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar. Ama o bunları dikkate almıyor. O yanlışlıkları yaptıkları için kendisine dokunan kötülükleri sebebiyle değil, onları kurtarabilmek için onlarla konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, aradaki farkı anlatabiliyor muyuz acaba? Kendisine yapılan bir kötülük sebebiyle onları zemetmiyor. Onlara kötü davranmıyor. Onların bu kötülükleri yaparak kendilerine ne kadar azap verdiklerini onlara anlatabilmeye çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın yolunda insanların dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.

Bütün insanlar, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep mutsuz insanlar. Her tarafta bizim ülkemizde hırsızlık, yan kesicilik. Artık sokaklarda güpegündüz mağazaların içine girilip oradaki şeyler çalınabiliyor. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke, bu ülke Osmanlı'nın mirasının sahibi olan ülkedir. Bu duruma gelmemizin arkasında ne var zannediyorsunuz? Sadece bir tek şey. Allah'tan kopmak. Ve hala bir kısım insanlar dini ülke için bir tehlike diye düşünebiliyorlar. Tehlike mi? Yoksa bütün dünyanın kurtuluşu mu? Her şey değişecek sevgili kardeşlerim. Bu fikri yapının sahipleri ait olduğu yerlerden sorumluluğu olanlardır. O sorumluluklarının gerçek anlamını anlayacaklar. Bir gün söylediklerimizi onlar da inceleyecekler ve sadece nefislerinin kurbanı olduklarını görecekler. O zaman bütün dünyayı kurtaracak olan bir yeni dünya söz konusu olacak. Bir yeni yaşam tarzı. Herkesin başkalarını kendinden üstün saydığı, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte mutluluk orada. Sahabeye baktığınız zaman herkesin kendisini onlardan daha fazla sevdiğini fark eden ama bunun sebebinin de başkalarını kendisinden daha üstün olarak kabul etmesi olduğunu idrak eden bir insanlar dizisi sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını hep ömür boyunca Allah'tan dileyeceğiz. Zannetmeyin ki bu böyle gelmiştir. Hırsızlıklar, cinayetler devam edecektir. Hayır, devam etmeyecektir. Onları yapan insanlar Allah'ı tanımadıkları için nefslerinin kurbanı oluyorlar. Sonra da hayatları boyunca pişmanlığın çilesini yaşıyorlar. Ama öğrendikleri zaman tövbe edecekler Allah-u Teala'ya. Bu ülke dünyaya örnek bir ülke olacak. Şu anda dünyada en çok suç işleyen ülke olmak İtalyanlarda. Ama ikinci sırada da Türkiye var. Biz varız. Sevgili kardeşlerim, dünyada 600 yıl boyunca en az suç işlenen ülke şerefini korumuş olan Osmanlı'nın torunları olmakla şeref duyarız. Soykütüğümüz Osmanlı'nın başından sonuna Osmanlı olduğumuzu ispat eder. Onlara hayranız. İnsanlar bize kızıyorlarmış. Buz gelir.
Biz Allah'ın dostuyuz. İnsanların dostuyuz. Hepinizin mutluluğu için çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayın. Çok zikredin ki nefsinizin kalbindeki afetler yok olsun. Onları yok edebildiğiniz gün siz de bizim gibi olacaksınız. Bütün dünya düşmanınız olsa vız gelecek. Hiçbir şey sizi korkutamayacak. Çünkü ölümü hayattayken yaşamış olacaksınız defalarca, defalarca. Çoğunuz ne demek istediğimizi anlayamazsınız. Ama olsun, öyle de olsa biz sizi çok seviyoruz. Öyle de olsa kurtuluşun mutlaka gerçekleşeceğini net ve kesin olarak biliyoruz. Şu dünyadaki hiçbir şeyin bu gelişmeyi durduramayacağını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe güvenle bakın. Hiçbir şeyden korkmayın. Gelecekte bu ülke dünyanın yıldızı olacaktır. Çünkü dünya sulhünü kuracak olan temel yapı gene Osmanlı kanından kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ederek mutluluğun yaşını, yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ama bu aşağı yukarı bedavadan size verilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Şimdi daha öteye geçtiğinizi düşünelim. Ne olacak? Daha öteye geçtiğiniz zaman nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman bu dünya size kucak açacak, pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden mutluyum diye. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bitmiş olacak. Çünkü nefsinizde afet yok. Nefsiniz %100 nurlarla dolmuş. %98 fazıl, %2 rahmet. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik. Peki, dış dünyanızda insanlar size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. O zaman bütün dünyayla barışıksınız. Siz barışıksınız, onlar olsun olmasın. Öyleyse dış dünyanızda da hiç kimseyi incitmeyen, başkalarının incitici davranışlarında da o yaptıkları hata sebebiyle kaybettiği dereceleri yakinen bildiğiniz için onların değişmesi için gayret sarf eden bir insan olursunuz. Ondan intikam almak için değil, ona güzeli, doğruyu anlatıp da onu da o nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o muhteşem güzelliği ve mutluluğu yaşayabilecek bir hale getirmeyi hedeflersiniz. Herkese davranışlarınız aynı standartlarda olur. Hataları görürsünüz. İnsanlar düzeltemezler. Söylersiniz, düzeltemezler. Sabredersiniz. Çünkü Allah-u Teala size sabrı öğretmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İşte bu minvan üzere bir hayat söz konusu sevgili kardeşlerim. Yaşamak, ne diyorsunuz, güzel bir şey mi? Bize göre öyle. Şartlar ne olursa olsun öyle. Geleceği Allah'ın öğrettiği bir sıfatıyla geleceğe bakabiliyoruz. O güzel günleri görebiliyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada sulh-ü-sükûn'un kurulduğu o muhteşem dünya sulhu. Evet, o günler gelecek.
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Eğer bunu engellemekse insanların hedefleri, evvela karşılarında en büyük engelin biz olduğunu bilsinler. Ha, bizi ortadan kaldırmayı falan düşünebilenler olursa bilsinler ki bu mümkün değil. Deneyenler görecekler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizler bizim canımızsınız. Sizler bizim ciğerimizsiniz. Sizler mutluluğun, gelecekteki mutluluğun sahipleri ve muhafızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, önce nefs tezkiyesine, sonra da tasfiyesine ulaştırarak sonsuz mutluluklara hasıl etmesini ve dünyada mutluluk yaşanırmış dediğiniz bir güne hepinizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz bu mutluluk sohbetinde. Hepiniz mutlu olun, emin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. İşte bir yeni beraberlik. Gene birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sizinle beraber olmak içimize her zaman bir huzuru, bir mutluluğu, Allah-u Teala'nın koyduğu bir güzelliği yaşadığımız bir devre sevgili kardeşlerim. Bir soru vardır her zaman. Allah bizi neden yarattı? Herkes buna çeşitli yorum getirmiştir ve genellikle Allah bizi kendisine ibadet edelim diye yarattı derler. Hayır kardeşlerim. Allah bizi ibadet edelim diye değil. Allah'a kul olalım diye. Yani mutlu olalım diye yarattı. Allah'a kul olmanın her safhasında cennet saadeti söz konusudur. Mutluluk hem dünya mutluluğudur, mutluluk hem de cennet mutluluğudur. Bu konumuz, bu haftaki konumuz cennet mutluluğu. Biliniz ki Allah-u Teala size 7 kat cenneti de emrediyor. Ne kadarını yapabilirseniz o kadarına tırmanabilirsiniz. Ama bütün kapılar açık. Engel mi? Sadece siz. Engel sadece sizsiniz. Mutluluğu yaşayamamanızın arkasında hem cennet mutluluğunu hem de bu haftaki konumuz olan dünya mutluluğunu, yani bu haftaki konumuz olan cennet mutluluğunu yaşayamamanızın arkasında sadece siz varsınız. Cennet mutluluğu aslında son derece kolay elde edilen bir müessesedir. Zor olan en üst kat cennetlerdir. Bir dik yokuşu mutlaka tırmanmak mecburiyetindesiniz. En üst kat cennetleri elde etmek için. Peki ya alt kat cennetlerden ne haber derseniz eğer, son derece basit. Allah-u Teala hepinize birinci, ikinci, üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Şimdi aranızda diyecekler olacak. Ne yani Allah-u Teala bana birinci, ikinci, üçüncü kat cenneti garanti mi etmiş? Ne yapmışım da garanti etmiş? Yapmış olduklarından değil, yapacak olduklarından. Böyle bir Allah-u Teala'nın garantisi var. Bu sebeple bir garantisi var. Öyleyse nasıl bir garanti? Çok basit bir garanti, bir eşitlik. Bir talep, birinci kat cennet. Ne yani ben Allah-u Teala'dan bir şey

Teala bir tek talebiniz üzerine sizi cennetine almaya hazır. Bunun için yaratıldınız. Hepinizi Allah Teala cennette görmek istiyor. Ve öyle olmasını istediği için de o kadar kolay, inanılmaz kolaylıkta bir sebep göstermiş ki Allah Teala, bir yol göstermiş ki hiç kimsenin yapamaması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizi Allah'a söyleyeceksiniz. Nerede olursanız olun Allah sizi duyar. Ama Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ciddi bir şekilde mutlaka istemeniz lazım. Eğer biriniz bana diyorsanız ki ne yani ben Allah-u Teala'ya diyeceğim ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ölmeden ulaştırmak istiyorum. Allah da beni hop cennetine alacak öyle mi? Evet tam söylediğin gibi dört dörtlük. Evet sen Allah-u Teala'ya diyeceksin ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Allah da seni hemen götürüp cennetine atacak. Hemen mi? Kıyamet günü hemen. Öyleyse cennet saadeti bu dünya hayatında yaşanmaz. Ölümünüzden sonra bir nevi uykuya gireceksiniz. Ve kıyamet günü uyandırıldığınız zaman hayata geri döndürüldüğünüzde, zaman geri döndüğü için hayatta olacaksınız zaten. O zaman düşüneceksiniz ben ne kadar kaldım? Bir gece. Bir gece ben bu yerde kalmışım ve uyandım diyeceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay mı? Sevgili kardeşlerim, işte şeytanın tuzağı burada. Ve işte bunun için vazifeliyiz. İblisin hepinizi kandırmasına mani olmak için. Evet, bu kadar kolay. İblis de bunun bilinmemesi için her şeyi yapar. İnsanların Allah'ın bu hakikatini öğrenmemesi için her şeyi yapar. Bunu söyleyecek olan insanlar şu anda bütün kavimlerin içinde yaşıyor. Bütün kavimlerin içinde şu anda Allah'ın Resulleri hayatta ve görevdeler. Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz. Arda arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, diyor Allah-u Teala. Evet sevgili kardeşlerim, her devirde mutlaka böyle olmuş. Bugün de aynı şey söz konusu. Dünyanın hangi dili konuşuyorlarsa konuşsunlar, bütün o yerlerde, o bütün ülkelerde, bütün dillerin konuşulduğu bütün ülkelerde şu anda Allah'ın bir Resulü faaliyette ve bunları anlatıyor. Allah'ın cennetine girmenin bu kadar kolay olduğunu anlatıyor. Sevgili kardeşim, iblis ne yapıyor acaba? İblis uyur mu? Hayır, uyumaz. Bunu insanların duymaması için, insanların buna inanmaması için her şeyi yapar. Şimdi Allah-u Teala'nın söylediğini ifade edelim. Ne diyor Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men şa'e ve yehdi ileyhi men yunib.

Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından, Allah dilediğini, kullarından kelimesini kullanmamış, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek onları kendisine ulaştırır. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar işlevlerin hepsi Allah'a yönelmektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar işlevlerin hepsi Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak iki safhada teşekkül eder. 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. Yönelme 3. basamakta başlar. 14. basamaktan 21. basamağa kadar da Allah'a ulaşırsınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Herkese duyurun sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gireceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hiçbir şey o kişiyi cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Allah-u Teala bilmenizi istiyor. Bu kadar kolay bir sebeple ben sizi cennetime almaya hazırım. Ama bana ulaşmayı istemediğiniz takdirde gireceğiniz yer hiçbir zaman cennet olamaz diyor Allah-u Teala. Öyle mi diyor? Hadi gelin beraber bakalım. Öyle mi diyor? Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse insanlar istedikleri kadar alim geçinsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse Allah'ın hükmü kesin. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Yani Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi cahillerin içine koyuyor. Alimlerin içine koymuyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır onlar diyor Allah-u Teala. Yetmez. Sadece onların cahil olduğunu söylemekle kalmıyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne olur kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa? Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kimin mizanları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından az ise onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Onlar
hüsranda olanlardır diyor. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Öyleyse Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesiyle Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar. Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden daha az olanlar. Veya tersine kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha çok olanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o cahildir diyor Allah Teala. Benim ayetlerimden gafildir diyor. Yetmez, gideceği yer cehennemdir diyor. Öyleyse burada dilemeyenlerin gideceği yerin neresi olduğu kesin. Ya dileyenler, dileyenler nereye gidecekler? Hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olacaklar. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Vellezî neştenebu tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul olmaktan kurtardılar, çekindiler, kaçındılar, iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani onlar bizim kulumuz olmaya hak kazandılar diyor. Ne yapmışlar? Şeytana kul olmaktan iştinav etmişler. Kaçınıp kendilerini kurtarmışlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan yakayı sıyırmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Ve hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar ve bir de Allah'a kul olmuşlar. Kim bu insanlar? Allah'a yönelenler. Sevgili kardeşlerim, dizayna baktığımız zaman üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler kul ve üçüncü basamaktan itibaren o kişi Allah'ın kuludur. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar o Allah'a yönelmiş kişidir. Ulaşma konusunda harekete henüz geçmemiştir. Yönelme üçüncü basamaktan 14. basamağa kadardır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan kesim ise ulaşma kesimidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Ve Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesi, takva sahiplerin gidecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Gene Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesi, takva sahiplerinin gideceği yerin gene cennet olduğunu söylüyor. Ve zaten takva sahipleri üzerinden yürümesek, sadece Allah'a yönelmek açısından gitsek, söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi kesinlikle cennet saadetinde, dünya saadetinde Allah'a yönelen herkes tarafından elde edildiğini kesinlikle vurguluyor Allah Teala.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak olarak Allah'ın cenneti, sadece bir dileğin karşılığı mutlaka birinci kat cennet. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine bu kişi girecektir. Hiçbir kuvvet onun Allah'ın cennetine girmesine mani olamaz. Allah kanununu mutlaka uygular. Bana ulaşmayı dileyeni diyor, ben mutlaka cennetime alırım. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini ona veririm diyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah'ın verdiği sözün bütününü içeriyor. Sözün bütünü o kişinin ruhunu Allah'laştırana kadar olan devreyi, 21. basamağa kadar olan devreyi kapsar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Demin söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın zatına her yönelen kişi, eğer hayatı buna müsaitse, yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 4-5 aylık, 5-6 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama kişinin hayatı buna müsait değilse, kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu anında işitir, bilir ve görür. Ondan sonra kişi ölürse ne olacak? Hiç amel falan yapamadan ama dilemiş kalbinde, Allah-u Teala da o kalpte böyle bir dileğin var olduğunu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder Allah-u Teala. Kişi 4. basamaktadır. Biliyorsunuz 1. basamakta insanlar sadece yaşarlar, olayları yaşarlar. 2. basamakta olayları değerlendirirler ve bunların %90'dan fazlası, çok büyük bir kısmı seçilir. Seçilen insanların %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Burası 3. basamaktır. Dileyenler 3. basamağa yükselmişlerdir. Allah derhal işitir, bilir ve görür. Rahim esmasıyla tecelliye başlar. 4. basamak. 5. basamakta Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. 7. basamakta kalbinin mührünü açar. Kalpteki küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. Ve yerine ihbat koyar. Bunların her birini yaparken de o kişiye devamlı dereceler verir. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlaka Allah'ın kanununa göre sevapları günahlarından fazla olmalıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları sevaplarından fazla olduğuna göre, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın cennetine girebileceğine göre, ne yapacak Allah-u Teala? O kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alınca ona derecat verecek. Evvela rahim esması tecelliye başlayınca derecat verecek. Mükafatları boyunca derece verecek Allah-u Teala. Gözlerindeki icab-ı mestureyi alacak, kişi derecat kazanacak. Kulaklarındaki vakrayı alacak, kişi derecat kazanacak. Kalbindeki ekinleti alacak, kalbinin mührünü açacak, yerine İhbat koyacak, kalpteki küfür kelimesini alacak, her biri için derecat verir Allah-u Teala. Bu noktayı tamamladı, bütün bunlar 5-6 dakikalık bir olaydır. Bundan sonrası da
Öyle Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin mührünü şeytana dönük konumdan, kalbinin kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'a ulaşan kişi, Allah onun kalbine, o kişiye ulaşarak göğsünden girer, göğsünden kalbine kadar olan mesafede Allah o kişinin kalbiyle kendisi arasına girmiştir. Ve kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu Allah açar. Ve o kişi zikir yapar, huşu sahibi olur, Allah'tan mürşidini ister, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ama bu işlemlerden ilk 7 tanesi oluştuğu an o kişinin günahlarından daha fazla sevabı mutlaka oluşur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi böyle bir dileği gerçekleştirmişse bir saat sonra ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Ertesi gün olsa ölse gene gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse cennet mutluluğu hepinize Allah-u Teala tarafından adeta bedava verilen bir Allah'ın ihsanı. Sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın cennetine girmenin çok zor bir şey olduğunu söyler. Bir kısım insanlar der ki sahabenin bile 10 tanesi cennete girecekmiş, geri kalanların gideceği yer cehennem. Allah benim gibi birisini mi cennetine alacak? Sahabe kim, ben kim? Oysa ki bu yalandır. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetine girecektir. Allah Teala Ahzab suresinin 153. ayet, 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanların, bu pesimistlerin boşuna üzülmemeleri söz konusu. Çünkü Allah Teala'nın cenneti onları da alacak kadar geniştir. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Başka bir grup da cennet mi? Biz zaten cennete gideceğiz kardeşim der. Ya sahi mi, nasıl gideceksiniz? Ben müminim. Niçin müminsin? Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan herkes mümindir. Ve Allah Teala diyor ki Mümin suresinin 40 numaralı sure 40 numaralı ayetinde Allah bütün müminleri, kadın olsun erkek olsun, cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Gördünüz mü şeytanın hilesini sevgili kardeşlerim? Buraya çok dikkat edin. Bu şeytanın en korkunç hilesidir. İnsanları mümin olmaları istikametinde iblis kandırıyor. İblis insanlara diyor ki kim Allah'a inanırsa o mümindir. Gerçekten mümin kelimesi iman eden anlamına geliyor. Lügat manası bu. E kişi Allah'a inanıyor, öyleyse mümin olması lazım. Ama değil. İnanmayan da kafirdir diyor. Sevgili kardeşlerim, küfür müessesesi inanmakla inanmamak arasında farklı bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'e oturtulmuş. Bir kişi Allah'a inanmıyorsa elbette kafirdir. Ama ya Allah'a inanıyor da Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın cennetine sadece müminler gireceğine göre
Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de cehenneme gireceğine göre ve o kişinin kalbi mühürlü olduğuna göre, sadece kafirlerin kalbi mühürlü olduğuna göre Allah-u Teala'nın hükümleri çok kesin ve açık. Onları müminler safında mütalaa etmiyor Allah-u Teala. Yani kişi ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyemez. Mümin olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen bir kişiyi mümin kabul etmiyor Allah-u Teala. Çünkü sadece mümin olanların kalplerinin mührünü açar ve kalplerindeki küfür kelimesini dışarı alır. Mümin kimdir? Kimdir? Kalbinde küfür yazmayan insandır. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalplerinde küfür yazılı insanlardır ve kalpleri mühürlüdür. Allah Teala kafirlerin tarifini veriyor. Bakara 7 ve 8. Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde vardır. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpler mühürlü. Kimler? Kafirler. Ne zaman Allah-u Teala kalbinizin mührünü açarsa siz ondan sonra kafir değilsiniz artık. Kalbinizin mührünü açtığı anda Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Yedinci basamaktasınız. Yedinci basamakta kalbinizin mührünü açar, küfür kelimesini dışarı alır, kalbinizdeki ekinleti de dışarı alır ve kalbinize ihbat koyar Allah-u Teala. Her birinde de size derecat verir ki kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecatı geçsin. Mutlaka 5-6 dakika içinde o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecatı aşacaktır. Bu noktada bu kişi cennet ehli olmuştur. Şart ne? Sevapların günahlardan fazla olması. Allah-u Teala derhal sağlıyor. Kimdir bu insanlar? Kur'an'a göre bu insanlar amenu olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes amenudur. Öyleyse amenu olduğunuz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz andan 5-6 dakika içerisinde geçecek olan zaman parçasında Allah-u Teala mutlaka kazandıklarınızı kaybettiklerinizden öteye geçiriyor. Ve Nasr-ı

Mevlana diyor ki vel asr innel insane lefî hüsr illel lezîne âminû. Asra, zamana yemin olsun. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani insanların pek az hariç hepsi hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. İşte o azı %10'un altındaki kesim.

Kim bu insanlar? Bu insanlar hüsranda olanlar değildir. Bu insanların kazançları, kazandıkları dereceler, Allah'a ulaşmayı diledikleri için mutlaka kaybettikleri derecelerden öteye geçmiştir. Öyleyse burası kurtuluş noktası. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de size öğretemezdik. Allah'ın üniversitesi size bu hakikatleri anlatmamız için Allah'ın emriyle kuruldu. Öyleyse bakın bakalım, dünya üzerinde yüzlerce din öğreten ve İslam dinini öğreten üniversite var. Başka dinleri de öğretiyor ama İslam dinini de öğretiyor veya sadece İslam üzerine kurulmuş yüzlerce üniversite. O üniversitelerin hiçbirisinde bir Allah'a ulaşma dileğinin bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını işitemezsiniz, göremezsiniz, duyamazsınız. Bunların hepsi insanlar tarafından unutulmuş, insanlara din öğretenler tarafından unutulmuş. Ve ne yazık ki öğretenin de öğrenenin de kurtuluşu mümkün olmayan bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar bunu bilmedikleri için. Öyleyse ne zannediyor insanlar? Zamanımızdaki din öğretenler ve öğrenenler ne zannediyor? Diyorlar ki İslam'ın manası teslim olmak. Öyle değil mi? Aynen doğru. Gerçekten. Öyleyse teslim olmanın, İslam olmanın şartları ne? 5 tane şart söylemiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Ben diyor bu 5 şartı yerine getiriyorum. Hepsini gerçekleştiriyorum. Öyleyse İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın şartlarını tamamlamış oluyorum. Öyleyse ben İslam olmak şerefine ermiş birisiyim. Bunların hepsini gerçekleştirdiğime göre o zaman ben Allah'a teslim olanlardanım. Mutlaka gideceğim yer cennettir diyor. Allah Teala da diyor ki bana ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin gideceği yer cehennemden başka bir yer olamaz. Ve diyor bana ulaşmayı dilemeyenler benim ayetlerimden gafil olanlardır diyor. Öyleyse Kur'an bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize neyi öğrettiyse hepsini Kur'an'dan öğretmiştir. Ve o Kur'an ki bugün insanları kurtuluşa ulaştıracak bütün cepheleriyle unutulmuştur. Öyleyse dikkatle bakın olaya. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan kişi hüsranda değildir. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla değildir. Tam tersine kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazladır. Allah Teala birkaç dakika içinde onun günahları sevaplarından fazlayken sevaplarını günahlarından fazla hale getirmiştir. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. O kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh diyor ki ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a münaki olacaklardır. Ruhlar mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ne yaparsa yapsın, sahibi olduğunu zannettiği ilim hangi kendisine göre, hangi seviyede olursa olsun, bu Allah'a göre bir sıfırı işaret eder. O kişi Allah'a göre Allah'ın ayetlerinden gafildir. Diplomalar, doçentlikler, doktoralar, profesörlükler Allah'ın katında bir işe yaramıyor.
mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyet.

gidersiniz, gideceğiniz yer o zaman mutlak olarak Allah'ın cenneti. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni bunları yapıp sevaplarını günahlarından fazlaya çıkarıp bırakmıyor. Devam ediyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişiyi huşu sahibi ediyor. O kişiye mürşidini gösteriyor. Namazı, orucu, zekatı, hacı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevdiriyor o kişiye. Ve o kişi Allah'ın yoluna giriyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime doğru, sırat-ı müstakime ulaşıyor. 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişinin ulaşır ulaşmaz tabiyeti gerçekleşir ve o sırada bütün tabiyetlerde orada bulunan bu tarzdaki tabiyetlerin hepsinde mutlak orada bulunan devrin imamı arşıttan meleklerin arasından sıyrılarak kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve o kişinin ruhuna emrediyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bundan sonra bu görevi ben devralıyorum. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Ve böylece o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor sırat-ı müstakime? Devrin imamının evvela tabi olduğu yerin dergahına gidiyor ve zikrini arttırıyor ve sonra da birinci kata çıkacak olan noktaya ulaştığı zaman o kişi ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşıyor o kişinin ruhu. Ve buradan zikrini arttırdıkça katları birer birer çıkıyor. Zikrini arttırdıkça zikir karşılığında Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışarak kalbi işgal etmeye başlıyor. Fazıllar kişiyi fazilet sahibi yapan ruhun kalbindeki hasletlere eşit standartlardır. Öyleyse nefsinizin kalbine Allah'ın nurları doldukça ilk %7'de birinci kata yükselir ruhunuz. İkinci %7'de ikinci kata yükselir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'lerde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara yükselir. Yedinci katın 7 tane alemini geçer. Sitret-ül Münteha'dan yukarıya doğru yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. 14. basamaktan sonra 7 basamak daha geçtiniz. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Ulaştığı zaman Allah'a sarılır. Yani böyle ifade ediyor. Vahdesemu billahi şeklinde ifade ediyor. Allah'a sarılmak aslında Allah'ın zatında yok olmak. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, bir emanettir. Allah'ın zatına dönmüştür. Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Fena fillah makamının sahibi olursunuz. Burası velayetin ilk makamıdır. Bu noktaya kadar size Kur'an'ın lafzı öğretilmiştir. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Kur'an'ın ruhu öğretilecektir. Kur'an'ın ruhunu ise bu ruhun neler göreceğini Allah'tan öğrenenler öğretecektir. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi. Peki bu noktaya kadar geldik. Ruhun Allah'a ulaştığı yerdeyiz. Ruh 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur 22. basamaktadır. Ne olmuştur? Ruh Allah'a ulaşmayı dileyen ruh Allah tarafından kendisine ulaştırılmıştır. Onu kendisine ulaştıran Allah'tır. Şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyetini yok eden gene Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de bu olay mutlaka tahakkuk eder.
O kişi mutlaka şeytanın üzerindeki hakimiyetini yok eden kişidir. Allah'ın yardımıyla yok eden kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir dizaynı yaşıyoruz ki böyle bir noktada Allah-u Teala'nın bir sonucu var. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse, o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. On dördüncü basamaktan evvel ölen herkes Allah'a ulaşmayı dilemişse üçüncü basamaktadır. Bu noktadan sonra ölen herkes bu on dördüncü basamağa kadar nerede ölürse ölsün, birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu noktadan itibaren kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Bütün günahları evvela örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olmuştur. Sonra da o bütün günahları sevaba çevrilmiştir ayrıca. Bu kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. İkinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetinden hemen sonra. Buradan itibaren Allah'a doğru yaptığı seyri sürük isimli ruhun yolculuğunda ister birinci kattayken ölsün kişi, ister birinci kata ulaşamadan ölsün, tabiyetini gerçekleştirdikten sonra, ister ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlardan herhangi birinde ölsün, Allah'a ulaşamadan ölse bile ruhu mutlaka ölümden sonra Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Ve bu kişi mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Peki, bu kişi Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdi. Nefsinin kalbinde %49, 7 defa %7 fazıl birikti. %2 de rahmet nuru oluştu. Nurlar nefsin kalbindeki karanlıkları aştı. %51 nur, %49 karanlık. Başlangıçta neydi? %100 karanlık. %100 nefsin afetleriyle dolu olan bir kalp. Şimdi nefsin kalbindeki afetlerin %51'i kapı dışarı edilmiş. %49 kalmış afetler. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüş. Ve kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Kim olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, günahlarınızın boyutu Allah'a göre hiç fark etmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte o Allah'tır ki bu kadar kolay bir sebeple, inanılmaz kolaylıkta bir sebebe bağlı olarak sizi mutlaka cennetine alacaktır. Allah'ın katında iradenizin, cüz-i iradenizin çok büyük bir değeri var. Bunun için iradenizin mutlaka devreye girmesi ve kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemeniz temel şartı Allah-u Teala'nın. Dilemeyen hiç kimsenin kendisini nerede zannedirse zannetsin, Allah'ın katındaki nerede zannediyorsa zannetsin, hiç fark etmez, hiçbir yerde değildir. Gideceği yerde sadece cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı iyi öğrenin. Unutulmuş olan Kur'an'ı iyi öğrenin. İslam 7 safa içerir, 4 teslim içerir. İşte 22. basamağa geldiniz, 1. tesliminizi tamamladınız. Bu noktaya kadar Allah'ın muhafazası altındaydınız. Bu noktadan sonra muhafaza kalkar. Eğer Allah'a tevekkül edebilirseniz, yani Allah'a güven duyarsanız, ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben
fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem, Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da kendisine ulaştırır tarzında bir inancın sahibi olduğunuz gün, bilin ki Allah-u Teala mutlaka sizi ona tevekkül ettiğiniz için, Allah'a vekil kıldığınız için kendi zatına ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaştınız. 22. basamakta Allah'ın zatında yok oldunuz, fena filah oldunuz, Allah'ın evliyası oldunuz. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'ın evliyası olur. 3. kat cenneti mutlaka elde etmiştir. Yoluna devam ederse, zikrini azaltmaz, arttırabilirse o kişi Allah'ı kendisine vekil edendir. Allah Teala yeniden o kişinin iradesini devre dışı bırakacaktır. İlahi irade o kişinin iradesinin yerine geçecektir. O kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktaya kadar Allah o kişiyi kontrolü altına alacaktır. Şeytanın hakimiyetini bir defa daha önleyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes 25. basamakta teslim eder. Nefsinin kalbindeki nurlar 25. basamağa kadar %81'e ulaşır. Bu noktada o kişi nefsinin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, afet mevcut olmasına rağmen o afetleri dikkate almaz. Hesaba saymaz, sayıya saymaz, onları hiç dinlemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama emirleri yerine getirirken de yasakları işlememek için gayret sarf ettiğinde de karşısında %19 oranında bir muhalefet bulacaktır. Nefsin afetleri mani olmak için ellerinden gelen her türlü rezistansı göstereceklerdir. O kişi dinlemeyecektir ama iç dünyasında rezistans, karşı koyma mutlak olarak mevcuttur. Bu sebeple mutluluğu bütünleşemez. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. kat cennetin sahibi olur. Dikkat edin, Allah'ın taahhüdü 3. kat cennete kadardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Böylece onu Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 1. kat cennetin sahibi yapacaktır. Tabiyeti sırasında 14. basamaktan itibaren 2. kat cennetin sahibi yapacaktır. 21. basamağa bu kişi 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır ruhu. Allah'a ruhu geri dönecektir. Bu noktadan itibaren evliya kılınacaktır. Bu noktaya kadar Allah'ın garantisi altında kişi. Bu noktadan sonra garanti kalkar. Ama kişi eğer Allah'a tevekkül etmişse, demin söylediğim düşünce tarzının sahibi ise, inanırsa ki Allah fizik vücudunu da mutlaka teslim alacaktır. O kişinin fizik vücudunu mutlaka Allah-u Teala 25. basamakta teslim alır. Burası 4. kat cennet. 25. basamak. Daha sonra kişi hikmet sahibi olacaktır. Daimi zikre ulaştığı için. Daimi zikre ulaşan bu kişi daimi zikirde ehli tezekkür olacaktır. Allah ile her an konuşmak imkanının sahibi olacaktır. Ehli hayır olacaktır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanacaktır. Derecat kazandıran bütün işlemlerde hayır kazanmış oluyorsunuz. Devamlı hayır kazanan bir kişi ehli hayır olacaktır. Aynı zamanda da ehli hikmet olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır kişi. Daimi zikrin sahibi, kalbindeki bütün afetler yok olmuş ve kalbinin gözü, kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Artık Allah-u Teala ona fiziğin ötesini de gösterir daimi zikre ulaştığı zaman. Her an Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibidir.
buraya ulaşan kişi zemin kat kendisine gösterildikten hemen sonra birinci gök katını görmeye başlar ve yedinci gök katına kadar gösterilir. Yedinci gök katını gördüğü noktada nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Yedinci gök katını Sidretül Müntaha'ya kadar görür kişi. Burası nefsin Allah'a teslim edildiği yerdir. 27. basamak. Ve bu kişi 5. kat cennetin sahibi olur. Hangi şeyleri teslim etmiştir Allah-u Teala'ya? 22. basamakta ruhunu teslim etmiştir. 1. teslim. 25. basamakta fizik vücudunu teslim etmiştir. 2. teslim. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. 3. teslim. Ama safhalardan Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. safhadadır. Mürşidine ulaştığı an 2. safhadadır. Birisi 1. kat cenneti, ikincisi 2. kat cenneti ifade eder. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. safhadadır. 1. teslimi gerçekleştirmiştir. Ama 3. safhada olması onu 3. kat cennetin sahibi kılar. Allah Teala 3. kat cennete kadar herkesi garanti altına almış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin cennete girmemesi imkansızdır. Cehenneme girmesi imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bunun sahibidir. Sonra 25. basamakta kişi 4. safhadadır. Fizik vücudun teslimi safhası. 27. basamakta 5. safhadadır. Her safhada bir kat cennet artar. 5. kat cennet, 5. safha. Sonra bu kişi nefsinin kalbinde müzeyyen olma işlemleri 1. kademede daimi zikre ulaştığı yerde nefsinin kalbinde müzeyyen olma işlemleri başlar. Yedi defa müzeyyen olma işlemi. İhlas makamında 7 defa daha müzeyyen olma işlemi vardır. 14 eder. Salah makamına geçer kişi tövbe-i nasuha çağrıldığında. Salah makamında da o güne kadar ki mürşidine ulaştığı andan itibaren işlediği günahlar örtülür. Sonra Allah o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. Sonra da günahları sevaba çevrilir. Salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh işleminin gerçekleştirilmesidir. Kim Sidretül Müntaha'ya kadar gök katlarını görmüşse 14 mertebe kalbi müzeyyen olmuştur ve tövbe-i nasuha davet edilir. Bu 15. mertebedir. Tövbe-i nasuhun gerçekleşmesi, günahlarının örtülmesi 16. mertebe, salah nurunun verilmesi 17. mertebe, günahlarının sevaba çevrilmesi 18. mertebe. Burada kişi irşada ulaşır. Ve sadece iradesini Allah'a teslimi kalmıştır. İrşada ulaştığı noktada 6. kat cennetin sahibidir. Ve Allah Teala bu noktaya gelmiş olan kişinin iradesini kendi iradesine bağlamak için hazırdır. Kulun talebi üzerine olay derhal gerçekleşir. Kulun iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Öyleyse artık o kişi Allah'ın vesayeti altındadır. Burada tasarruf olayı yoktur. Vesayet vardır.
Allah Teala o kişiyi vesayet altına almıştır. İradesini kendi iradesine bağlamıştır. Devamlı emirler verecektir. Ve o kulunun bütün emirlerine mutlaka itaat ettiğini görecektir Allah Teala. Başka bir şey yapabileceği bir durum yok kişinin. Çünkü iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın iradesi ona emretmeye başlamıştır. Bütün emirleri bu kişi mutlaka yerine getirir. Sadece böyle olanlar bu makama getirilir. Bu makam hakkul yakin noktasıdır. Kişinin iradesi de Allah'a teslim edilmiştir. Ve kişi 7. kat cennetin, Adın cennetinin sahibi olmuştur. Bu makamın üzerinde her kavimdeki Resuller var. Salah makamının 6. kademesi. En üstte de devrin imamı var. Salah makamının 7. kademesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar çok hamd ediyorum, şükrediyorum, biliyor musunuz? Sizlere bunları söylemek imkanını, sizlere bunları anlatmak imkanını, sizlere bunları öğretmek imkanını Allah Teala bize bahşettiği için. Sadece ben öğrenmiş olsaydım ne yazardı ki sevgili kardeşlerim? Ne yazardı, ne ifade ederdi ki bu? Hepiniz cahiliyet içinde kalacaktınız. Allah'ın öğretisi bizim için değil. Allah'ın öğretisi sizin için. Biz sadece bir vasıtayız. Neyi söylerse onları sizlere ulaştırmakla vazifeli olan bir vasıta. İşte sevgili kardeşlerim, cennet mi istiyorsunuz? İşte 7 kat cennet. Nereye kadar gidebilirseniz, kapılar sizin için açık. Ama Allah'ın cennetine girmek ne kadar zor bir şeymiş, hiçbiriniz diyemezsiniz. Allah'ın cennetine girmek, peynir ekmek yemek gibi bir şey, bir evin kapısını açıp içeriye girmek kadar, anahtarı sizde olan bir evin kapısını açıp içine girmek kadar basit bir olay. Cennetin anahtarı da hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilemek anahtarıyla cennetin kapısını açarsınız. Cennetin 1. katı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizindir. Aynı anda sevaplarınız, günahlarınızı mutlaka aşacaktır. Cenneti mutlaka hak edeceksiniz. Sonra da adım adım 7 kat cennetin her birine ulaşacaksınız, ulaşacaksınız, ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay. Şimdi anladınız mı Allah Teala'nın biz sizin için güçlük dilemeyiz, Allah sizin için kolaylık diler ifadesinin ne manaya geldiğini anladınız mı? Allah Teala'nın hepinizi cennetlerin en üstününe, Adın cennetlerine ulaştırmasını, böyle yaptığı zaman da zaten dünya saadetinin de en üstününe ulaşmış olacaksınız. Oraya da ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in ihdinas siratal mustakim siratal ladzina en'amta aleyhim ghayril maghdubi. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Konumuz bütün insanların en büyük ihtiyacı olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Mutluluk, yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz, Allah-u Teala, bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Neden böyle söylüyoruz? Kesin mi? Evet, kesin. Çünkü, nereden kesin olduğunu biliyoruz? Çünkü, Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış, mürşide tabiyetini farz kılmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dünya mutluluğunun yarısını elde eder, %51'ini. Çünkü nefsinin kalbi afetlerden %51 oranında paçasını kurtarır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse hem dünya saadetini hem de ahiret saadetini Allah-u Teala üçüncü kat cennette hududlu kılmak üzere bütün insanlara hibe etmiş. Karşılıksız veriyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştıracağım. Böylece nefsinizin kalbini %51 nurlarla ben dolduracağım. Siz namaz kılmasını sevmiyor musunuz? Size namazı sevdireceğim. Siz oruç tuttuğunuz zaman açlıktan ölecek gibi mi hissediyorsunuz kendinizi? Size açlığı hissettirmeyeceğim. Siz zikir yapmaktan hoşlanmıyor musunuz? Size zikri sevdireceğim. Zevk haline getireceğim. Bana ulaşmayı dilemenizi sağlayacağım. Zaten böyle bir dileğin varlığıyla bana ulaşacaksınız diyor Allah-u Teala. Yani biz insanlara düşen şey sadece ellerimizi açıp Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Evliya kelimesi veliler demek. Yani veli kelimesinin çoğulu. Ama dilimize tekil geçmiş. Yani evliya deyince bir tek kişiyi hatırlar insanlar. Derler ki Hacı Bektaş-ı Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri evliyadır. Velidir aslında. Ama herkes evliya kelimesini tekil kullandığı için biz de kullanabiliriz. Evliyadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biz sizi mutluluğa ulaştırmakla Allah-u Teala tarafından görevlendirildik. Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Biz de o Kur'an'ı yazılı hale getirdik. Dünya üzerinde hiç kimsede bulunmayan bir Kur'an açıklaması, Kur'an'ın izahatı. Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun ortaya koyduğu gerçekleri biz 19 ciltlik bir Kur'an tefsiri bütününde tanzim ettik. Asıl ifadesiyle Allah bize onları öğretti ve bizi konuşturdu. Biz de sizlere öğrettik. Sevgili kardeşlerim, neticede ortaya 19 ciltlik 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiri çıktı. Bu bir açıklama değildir. Açıklamanın çok daha ötesidir. Biz sizlere bu Kur'an tefsirinde Kur'an'ın lafzını değil, lafzının çok ötesindeki ruhunu açıkladık. Biz, yani Allah-u Teala ve biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ölene kadar hayatta kaldığımız sürece Allah'ın kölesiyiz. Hayatımızı sadece Allah için kullanırız. Ve Allah'ın bize nasip kıldığı, yazdırdığı, söylettiği o Kur'an açıklaması en önemli açıdan Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu açıklaması istikametinde kıymetlidir. Onları biz yazmadık. Onları biz anlatmadık. Onları biz açıklamadık. Allah bize açıklandı. Biz sadece Allah'ın sizin anlayabileceğiniz standartlarda kulaklarınızın duyabileceği, kalbinizin idrak edeceği açıklamaları Allah tarafından bize yaptırılan bir Kur'an'ı insanlığa hediye ettik. Sevgili kardeşlerim, böyle bugüne kadar yazılan bütün Kur'an tefsirleri elimizde var. Ama onların hiçbirine bu Kur'an tefsiri benzemez. Çünkü bu Allah'ın öğretisidir. Allah'ın yazdırmasıdır.

Allah Teala ne demişse bir defa onu kelime kelime her ayette yazdık. Arapça kelime, Arap harfleriyle, sonra Latin harfleriyle Arapça kelime, sonra da onun manası, o kelimenin manası bir liste halinde bütün ayetlerde verildi. Ondan sonra da o ayetin kelime kelime manası verildi. O ayet kelime kelime yazıldı. Tam aslına Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimesi aynen kelime kelime kelime oraya yazıldı ve ondan sonra da bütünü bu şekilde ifade edildi. Biliyorsunuz bu ayete en iyi Kur'an-ı Kerim mealleri verenler çeşitli saçmalıkları reva görmüşler. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler, sıla-i rahma riayet ederler diyor. Vellezine ve onlar demek. Yasurune vasıl ederler demek. Ma şeyi emrallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmak. Ona ulaştırmayı Allah Teala kendisine ulaş Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. O şeyin ruh olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ilmi Allah'tan almak, işte dünya insanının bugün çoktan unuttuğu ve imkansız zannettiği bir olay. Biz Allah'ın Resulüyüz. Onunla her an konuşmak yetkisinin sahibiyiz. Ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılındık. Allah Teala bugüne kadar hiçbir sualimizi cevapsız bırakmadı. Ona sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu can bu tende kaldıkça bu görev devam edecektir. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu 19 ciltlik 8536 sayfalık 800 değil 8536 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu da hamd ve şükretmekte devam edeceğiz. Her bize nasip kıldığı husus için. O bize risaletle vazifelendirildi. Vazifelendirdi. Bütün devirlerde mutlaka bütün milletlerin arasında bir Resul daima hayattadır. Allah Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor.
Biz bütün ümmetlerin içinde, milletlerin içinde bir Resul bağış ederiz diyor Allah Teala. Bütün ülkelere birbiri ardından arası kesilmeksizin her kavme Resul göndeririz diyor. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor. Bütün insanlar için önce cehenneme gitmek mutlak olarak gerçekleşecektir. Cennete girecekler de önce cehenneme ulaşacaklardır. Cehennemde kalacak ve yanacak olanlar da cehenneme mutlaka ulaşacaklardır. Cennete girecekler, cehennemin o yüksek kapılarından, şeffaf kapılarından, duvarlarından uçarak girecekler. Cehennemin iç duvarından da uçarak içeri girecekler. O duvar onlara tesir edemeyecek. Neden? Çünkü cennetlikler cehenneme göre madde değillerdir. Cehennem, cehennemde yanacak olan kişiler için maddedir. Ateş onlar için ateştir. Orada içecekleri o bağırsaklarını ve midelerini delecek olan içkiler onlar için fiziktir. Bütün işkenceler onlar için fiziktir. Mutlaka korkunç acılar içinde kullanmaları söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta yedi kat cennetin herhangi birinde mutluluğu yaşamak var kıyametten sonra. Bir taraftan cehennemde yok olmak var. Cehennemde ebediyen yok olmak yok. Ebediyen cehennemde işkence görmek var. Ve bir insanın bu cehennem adı verilen yerden kurtulması sadece bir tek dileğine bağlanmış. O kişi, "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dediği anda bu talep kalpten bir talepse Allah-u Teala tarafından mutlaka kabul edilir. Bunun manası o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, "Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ermiş evliya olmayı diliyorum. Beni de velilerinden, evliyandan biri kıl." Diyorsun ki herkese kapılar açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyle mi diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. "Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münib olursa, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, onu kendimize ulaştırırız diyor. O kişinin ruhunu kendimize ulaştırırız diyor.
Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, münip olmayı dilerse, ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Ama 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Mutlaka o kişi tabi olacaktır mürşidine büyük bir sevgiyle, hürmetle, gözyaşları içinde. Tabiyeti mi ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruhu tabiyetle birlikte vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekler safında, erkekse hanımlar safında, hanımsa yerini alır. Bundan sonra Seyri Sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. O ruh diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Evvela birinci katta kalacaktır, diğerleri diğer katlara çıkacaktır. Sonra ikinci katı kazandığı zaman ikinci kata kadar çıkacaktır. Diğerleri daha üst katlara çıkacaktır. Sonra üçüncü katı başardığı zaman, hak ettiği zaman üçüncü kata ulaşacaktır. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacaktır. Yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru yapılan bir yatay yolculuklar. Ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak oradan Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu insan istese de, istemese de, her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Eğer bir insan Allah'ın üzerine farz kıldığı gibi Rabbine geri dön, irci ila Rabbiki emrine itaat ederse, ayet-i kerime öyle mi söylüyor? Evet. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyye vetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs! Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi teskiye. Yedi tane kademenin her birisi bir gök katını ifade eder. Zikrinizi arttırdıkça ruhunuz bir üst gök katına çıkmak yetkisinin sahibi olur. Ve de yedinci katta yedi tane alemden geçerek dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşır. İşte vuslat budur. Allah'a vasıl olmak, ruhun Allah'a var ulaşması. Bütün insanlara Allah-u Teala tarafından bu hibe edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kişi namazı sevmeyebilir.
kişi oruç tutamayabilir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissedebilir kendisini. Zikri sevmeyebilir. Zekat vermek hiç hoşuna gitmez. Kelime-i şehadet getirmek onun için zor bir şeydir. Böyle bir insan eğer şu kalbinden bir dilekle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, işte o kişi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan kim diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Fizik vücudun Allah'a ulaşması mümkün müdür? Evet, iki kişi de bu gerçekleşmiştir. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın katına kadar yükselmiş, Sidret-i Münteha'dan yukarıya çıkmış ve Allah ile karşılıklı bir konuşmayı gerçekleştirdikten sonra tekrar yüzüne geri dönmüştür. Ona birkaç saniye içinde gerçekleştirilen bu olay, aralarında birer ay süre bulunan üç tane kervana Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ulaşmasıyla gerçekleşmiştir evvela yatay bir yolculukla. Üç kervana da görünmüş, onlarla konuşmuş ki bu yolculuğun esası anlaşılsın diye. Kervanların arasında birer aylık mesafe var. Ondan sonra yedi tane gök katını aşıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Fizik vücuduyla aşıyor. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Sidret-i Münteha'ya ulaşıyor. Sidret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ile karşılıklı bir konuşma ve tekrar geriye dönüş. Hepsinin toplamı birkaç saniye. Dünyadaki ölçüyle. Allah Teala diyor ki sizin oradan buraya diyor 1000 yıllık yol var diyor. Melekler ve ruh oradan, sizin bulunduğunuz yerden buraya diyor miktarı 50 bin yıl olan bir günde ulaşırlar diyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'a en çok benzeyen mahluk insandır. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Ve insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan yaratılan kainattaki bütün mahluklardan üstündür. Allah'ın ruhunun üfürüldüğü bir mahluk bu. Allah'ı temsil ediyor. İşte şu anda biz dünya üzerinde, dünyada verilen bu gezegende Allah'ı temsil ediyoruz.
Sevgili kardeşlerim, yolun yarısı, yani mutluluk yolunun yarısı, dünya mutluluğunun yarısı, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Beni de onlardan biri kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Rabbim. Dilersen bunu ancak sen yaparsın. Kalpten dilemeyi nasip kıl bana, sana ulaşmayı. İşte Allah Teala o dileği genel olarak kabul eder. Kabul etmemesi için sebep yoktur. En çok sevdiği mahluk insandır. İster ki bütün insanlar Allah'a ulaşsın, ama insanlara bir de nefs vermiş. Ruh, Allah'ın ruhu, Allah'ı temsil eder. Nefs, başlangıçta afetlerle %100 dolu olduğu için şeytanla ilişkidedir. Ruh, Allah'ın ruhudur. Sonsuza kadar Allah'la ilişkisi olacaktır. Nefs, başlangıçta şeytanla ilişkidedir. İçi afetlerle doludur. Ama sonradan o kişi nefs tezkiyesi olduğu zaman, yani 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'laştırdığı zaman nefsi 7 kademede tezkiye olur. O kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. İşte bu %51 nurlarla dolması, 7 tane %50'lik nur birikimi %49, başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken %51 nurlarla dolar. %49'u fazıl nurudur. %2'si rahmet nurudur. Salavat, fazılları ve rahmeti nefsin kalbine taşıyan taşıyıcı gücün adıdır. Taşıyıcı nurun adıdır. Salavat nurları. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bütün kalbimizle hepinizin asgari bu standartları gerçekleştirmenizi diliyoruz. Herkese verilmiş, size de verilmiş, hazır. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Ne yapacaksınız? Gece saat 1'den sonra, şimdiki saatte gece saat 1'den sonra kalkacaksınız, boy abdesti alacaksınız. Hacet namazını kılacaksınız. Ey Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur bana bunu nasip kıl. Allah-u Teala sizin içinize ferahlık vermeye başladığı an nasip kılmıştır. Siz o ana kadar hep sebepli sebepsiz boşuna üzüntülerin kurbanı iken Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra bir de bakarsınız ki dünya yaşanmaya değer bir muhteşem yer. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an derhal bunu sezersiniz. Çünkü siz adı konulamayan bir mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah Teala size mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılıp gece saat 1'den sonra mürşidinizi Allah Teala'ya sorarsanız Allah Teala mutlaka size mürşidinizi gösterecektir. Veya bir mürşit vekili gösterir bulunduğunuz yerde hemen ulaşabileceğiniz. Ondan sonra asıl mürşidinize ulaşabilirsiniz. Başaramamasanız bile oradan o
şekilden gerekli cereyanı vücudunuz derhal alır. Sonra ne olur? Ruhunuz tabiyet anında vücudunuzu terk eder. O dergâhta terk eder. Oradan devrin imamının dergâhına ulaşır. O dergâhtakilerle beraber 7 katlık bir seyir sürüklüğünde yolculuğa çıkar. Neticede mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma size her katta %7'lik, 7 katlık bir yolculukta her katta %7'lik bir nur birikimini oluşturur nefsinizin kalbinde. Başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber 7 defa %7'lik nur birikimi %51 eder. Nefsinizin o kapkaranlık kalbi, %100 afetlere dolu olan kalbi, ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde %51 nurlarla kaplanır. Geri kalan %49'u henüz karanlıktır. Afetler %49'a düşmüştür %100'den. İşte bu devre yaklaşık 7-8 aylık bir devredir. 7 aylık devreyi kabul edelim. Demek ki her ay ruhunuz bir gök katı Allah'a doğru yükselecektir diğer ruhlarla beraber. Her yükselmede de %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Netice mi? O netice %51 nefsinizin kalbinin nurlarla dolmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Siz bunu yaptınız. Allah ne yaptı? Allah nefsinizin kalbini %51 nurla doldurdu. Allah ruhunuzu her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselterek kendisine ulaştırdı. Ve siz Allah'ın ermiş evliyası oldunuz. Tasavvuf kitaplarını incelediğiniz zaman herkesin böyle bir talebinin var olduğunu görüyorsunuz. Talebi olanlarında mutlaka Allah'a ulaştıklarını görüyorsunuz. Allah-u Teala onu garanti etmiş. Bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırması için o kişinin talebi yeterlidir. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı, dilemeyi insanlara öğretmekle vazifelisiniz. Bu görevinizi gerekli boyutlarda yapabilirseniz her şey çok güzel olabilir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz kalbimizde ayrı bir yerin sahibisiniz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin kalbinizde ayrı bir yeriniz var. Ve Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız, işte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah-u Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza Allah-u Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir, saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah-u Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah-u Teala Yasin 60-61'de diyor ki Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden, ey fizik vücutlar, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler, Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacağınıza dair?
Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda takıta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki ve ma onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Vellezî neştenebu tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar. Ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah-u Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi
Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsini kişi zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah Teala kendisini bu konuda görevli sayar ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir bu konuda mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah-u Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah-u Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli yani Rahim esmasıyla tecelli Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'a ulaşmayı dilemek ellerine tebliğ edildiği zaman eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah Teala tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onlardaki engelleri birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden,
hüviyete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'laşma dedikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Müminin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Âl-i İmrân 15'te de Âl-i İmrân suresinin 1 başka ayetinde de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cennetilil muttakine gayre vahid hâzâ mâ tu'adûne li kulli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için

gelecektir. Mutlaka diyoruz, kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz. O kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafiz olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki, nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı, rahmetine karşı huşu duyarlarsa, biz de diyor gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazıl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

Bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah Allah Allah Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsüne, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle faz isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetli fazla sadece biri rahmet nuruyla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiyi Allah Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis sabrı ve salatı. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bir, bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. Ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar diyor Allah Teala,

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onları bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta
tabiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişiye Allah'ın mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder.

ve kişi mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete, diyor ey amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, tekrar Allah, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Kişi istiyor, Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı, ikinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi, zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli faz ve rahmetli salavat, kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür ve Zülmani kapıyı, girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için. Hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a, kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta, 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları
girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emanetidir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ve ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazla birikimi olunca kişi nefsi mutmainnededir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emari birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi devame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bir nefsi devamet ediyor. O devame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah Teala buyuruyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha hücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın hücuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah-u Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki kateflaha men zekkâ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Bunun nefs tezkiyesiyle ilişkili olduğu kesin. Ve daha sonra kişi nefsi mutmainne de
Ya eyyeten nefsi mutmainne diyor Allah Teala Fecr 27'de radiyeten var diye vetuli radiyeten var diye irci'i ila rabbiki radiyeten var diye diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin teskiye olması, radiye kademesine ulaşması, Allah'tan razı olması ve mardiye kademesi olan ne ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Teskiye için, sadece teskiye için Allah Teala diyor ki, Ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra yani siz beşinci gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz nefsi radiye. Sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz Allah da sizden razı oluyor nefsi mardiye ve nefsiniz tezkiye oluyor. Yani %49 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. Yedinci basamak. Yedinci gök katı. Bu da nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar diyor Allah Teala. Niçin? Çünkü o kişi ezelde Allah Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin tezkiyesi, nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca ayet-i kerime onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır.
işte sevgili kardeşlerim, Allah Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır. İç dünyasında kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Ve fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu, ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı dinleyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını, cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın. Ve Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah-u Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah-u Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam ederseniz bu yarı bütüne çıkacaktır. Dünya saadetinde fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse a benim canım efendim, ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette hareket edecek, bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu ağlaştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünelim, 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür.
Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Bir kişi cenneti dilerse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu devir hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim.
çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız. Hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. O zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz, sizlerden bahsediyoruz, sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmını da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır.
Ondan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Uslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten İki defa muslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir, tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayretin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum.
Umutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız. Allah Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi, yetmez? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. O sebeple siz dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırılır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır.

şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarenlik ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah'ın anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması manasına geldiğinde bilir. Ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise, ne yapmışsa, ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar, ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor.

0: diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir, Allah'a ulaşmayı dilememiştir, onları bırakır diyor. Dilemeyen, dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler, dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayete kerimede garanti vermiştir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki demek istin. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinen tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır. Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme, herkes devamlı bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, içlerinden duydukları için, kalplerinde duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile. Hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Bunun için senelerce nasıl uğraştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Birer birer radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Bir düşman çevre bütün gücüyle Allah'ın bu hakikatlerini sizlere ulaşmamıza mani olmaya çalışıyordu. Sevgili kardeşlerim, onlar kuvvetin sahibiydiler. Ve gereğini yaptılar. Radyolarımızı, televizyonlarımızı kapattılar. Ama sonra radyoların bir kısmını yeniden açtık. Bir tanesi halen açılamadı. Hala bürokratik engeller konulmaya çalışılıyor bir kısım insanlar tarafından. Televizyonumuz için de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Ama biz oradan değil, buradan yayın yapıyoruz artık. Ve hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, buradan tüm Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu ona gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir veteri olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra, Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse, böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün. O da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır. Yine mutluluğu yaşayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu Allah'laştırmışsa, bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanı iyi tanıyın. Allah'ın dostlarını düşman göstermeye çalışan insanlara, bu kadar çok insanın bize düşman olmasının arkasında başka bir sebep mi var dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabi'in denmiş. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in gelmiş. Onların adı da tebe-i tabi'in. Daha sonra da onlara tabi olanlar ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebubekir'den geliyor. Hazreti Ebubekir'den gelen kol hafiz zikrin sahipleri. Hazreti Ali'den gelen kol cehri zikrin sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte 7 safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba ne zaman din öğretenler dinlerini öğrenecekler dersiniz? Doğru bir eğitim ne zaman başlayacak? Bizim ülkemizde de. Aslında doğru eğitim başlamış durumda Allah'ın üniversitesinde. Hamdolsun ki resmi bir üniversitenin Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia eyaletinde kurulmuş olan bir bilgisayar üniversitesinin University of Allah'ın hamdolsun ki resmi bir hüviyeti söz konusudur. Burada herhangi bir üniversite hangi standartta bir diploma veriyorsa biz de inşallah mezunlarımıza aynı o standartta bir diploma vermek üzere devletten gerekli yetkileri çoktan hamdolsun ki aldık. Buradan Virginia'dan ve o resmi üniversitenin University of Allah'ın Allah-u Teala bizi sahibi kılmakla mutlulukların en üstünde ulaştırdı. Bu yıl değil sevgili kardeşlerim ama gelecek yılın iki semestrinin sonunda inşallah kardeşlerimiz ilk mezunları üniversitenin ortaya çıkacaktır. Bu da ayrı bir mutluluk konusu değil mi? Burada Amerika'da International Mir Foundation'ı kurdurdu Allah Teala bize. International Mir Foundation bir non-profit organization'dır. Yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş ve herkes bu konuda ben kar gayesi gütmüyorum demekle böyle bir hedefe ulaşamaz. Bunu ciddi sebeplerle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bugün hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala'ya International Mir Foundation bir non-profit organization olarak yıllar önce gene Virginia'da resmi hüviyet kazanmıştır. Bu bakımdan boşlukta olan bir kuruluştan bahsetmiyoruz. University of Allah, Allah'ın Üniversitesi, International Mir Foundation tarafından kurulmuştur. Hamdolsun ki o foundation'ın da başkanıyız. Üniversitenin de başkanıyız. Burada president deniyor. Türkiye'de rektör deniyor. Sevgili kardeşlerim, her şey resmi bazda en güzel standartta kurulmuştur. Sizlere hizmet için varız. Ve hedefimiz burada bir külliye kurmaktır. Bir camimiz olmalıdır diye düşünüyoruz. Bir bize ait olan bir camimiz olması düşünüyoruz. Olması lazımdır diye düşünüyoruz. Şu anda bir camimiz var ama bu bizim camimiz değil. Burada kira ile kalıyoruz. Bu konuda da emri aldığımıza göre nasıl evvelkileri emri aldık, Allah Teala hepsini tamamlamayı nasip kıldı. Bunu da tamamlayacağız. İnşallah Allah Teala'nın yardımıyla yeni bir hedefe doğru yürüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde sağlam bir zeminde yürüyorsunuz. Bizimle birlikte olanlar geleceğe emin, güvenli adımlarla yürüyorsunuz. Her şeyin en güzelinin sizlerin olması için bir gayretin sahibiyiz. Sizler için yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler için varız. Hayatımızı Allah Teala sizlerin mutluluğuna adattı. Öyleyse ideali olan insanlar hayatlarını o idealleri uğruna harcarlar. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri ard arda ideallerin sahibi yapıyor. Türkiye'deki Mir Vakfı da, Amerika'daki International Mir Foundation, gene Mir Vakfı Foundation o anlama geliyor. Ve Allah'ın Üniversitesi, bunlar Allah-u Teala'nın bize kurdurduğu kurumlar ve hepsi resmi hüviyette faal. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bağnazlık yok. Hak edene hak ettiği veriliyor. Engel çıkartılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Abi benim Can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah-u Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin Hidayet Meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, Üniversite of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Cenab-ı Hakk'ın esnaine tanısıratı Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala biz insanlardan sadece bir tek şey ister. Mutlu olmamızı. Mutlu olmamızın yolu ise Allah'a yakın olmaktır. Allah'a yakınlık arttıkça, yani Allah'ın bize olan sevgisi çoğaldıkça mutluluk artar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar için mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutluluk onlarındır. Bu mutluluğun ilk safhasıdır. Kişi ruhunu, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'ın kendisinde bulunan, bu kişide bulunan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutluluğa ilk adımını atmış olur. Ve bu mutluluk 7 safhada artarak devam edecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, yani ne yapacak? Gece 12'den sonra hacet namazını kılacak. Şimdiki saatte saat 1'den sonra yani. Mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala ona gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişse birkaç defa kıldığı takdirde mutlaka mürşidini gösterecektir. Ola ki kişi başta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama bu surete katten olmayan bir dileme olabilir. O zaman Allah Teala mürşit falan göstermez. Ama kalbi bir taleple kim Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah Teala mutlaka gösterir. Bu kişinin kalbi talepte bulunmasının arkasında mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Bu olmazsa olmaz şartıdır. Tasavvufun, yani Kur'an-ı Kerim'in, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum, tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'in bütününün yaşanmasıdır. Tekrar ediyorum, tasavvuf, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah Teala mürşidinize tabi olmanızı ister. 2. Bu noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala ruhunuzun kendi zatına ulaştırılmasını ister. 3. Bu başlangıçtaki 3 safha Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutluluğun yarısını hak etmiştir. Ne zaman elde edecektir? O anda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala mutluluğu verecektir. Ama mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlayacaktır. Ve kişi Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir koruma altına alınacaktır. Öyle bir koruma ki şeytanın o kişiye, ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir tesir etmesi mümkün değildir. İşte böyle bir ortamda, o tesirin mevcut olmadığı bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Biliyorsunuz ki Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından, o sonsuz sayıdaki kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ilk hareket, ilk adım bizden geliyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemişsek mutlaka Allah'a, Teala bizi kendisine ulaştıracaktır. Her şey bizim böyle bir dileğin sahibi olmamıza bağlanmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere bir sözümüz yok. Çünkü mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracaksınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Bize tabi olduğunuz anda ya da size Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşit her an başka birisi de olabilir. Ona ulaştığınız takdirde, tabi olduğunuz takdirde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah-u Teala ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yedi katlık bir yolculukla ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Bu muhteva içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuş olacak. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman kalbiniz %100 afetlerle doluydu. Dilemeden evvel hep öyledir. Dilediğiniz anda hemen değişikliğe uğramazsınız. Kalbiniz yine %100 afetlerle doludur. Ama şeytanın sizi mutsuz etmesi için size ulaşabilmesi lazım. Allah-u Teala şeytandan bu imkanı alır. Şeytan artık size hiçbir şekilde tesir edemez. Ta ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırasınız. Bunun için mürşidiniz, mürşit arzusu oluşturur Allah-u Teala iç dünyanızda. Mürşit özlemeyi çekersiniz. Bir de Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidinizi sorarsınız. Tabiyetinizle İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat isimli başlangıçtaki %2 rahmet, sonra da fazıl nurlarını getiren, önce rahmeti, sonra salavat, sonra fazlı getiren salavat nurları devamlı siz zikir yaptıkça kalbinize %2 rahmeti getirdikten sonra artık rahmet getirmez. Fazıl getirmeye başlar. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazıllar çok önemlidir. Çünkü bunların her %7'lik birikiminde ruhunuz bir gök katının gök kapısını ancak açabilir. Ne zaman nefsiniz %7 fazıl nuruyla dolarsa, %2 rahmet nurundan sonra, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısı açılır, ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ikinci defa %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuşsa, ikinci gök katının kapılarını açar Allah-u Teala. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Gök kapılarının açılabilmesi mutlak olarak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da bu gök
birinci gökkatının açılmasına sebebiyet verir. Mürşidine kalbinde %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, bu noktadan itibaren vücudundan ayrılan ruhu seyri sülüke başlar. Birinci gök katının açılabilmesi kişinin kalbindeki %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin zikre başlamasıyla mümkündür. Zikir nefsinin kalbine rahmet nefas evvela %2 rahmet getirir salavat nurları, sonra %7, %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan fazıl nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kim %7 fazlın sahibi olursa otomatik kumandalı sistem birinci gök katının kapısını açar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar çıkabilir. Orada bekleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun ilk %7'lik kesimidir. %2 rahmet nurunu bir tarafa bırakalım. 7 defa kişinin nefsinin kalbinde %7, %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Ve kişi giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve de olay tamamlandı, ruh birinci gök katında. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci kademede nefsi emare aşılmıştır. İkinci kademede nefsi levame aşılacaktır. Ruh ikinci kata ulaşır. Üçüncü kademede nefsi mülhime aşılacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayabilen bir nefs. Dördüncü katta nefsi mutmainne aşılacaktır. Beşinci katta nefsi mardiye, altıncı katta nefsi beşinci katta nefsi raziye, Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı katta nefsi mardiye, Allah da sizden razı olacak. Ve yedinci gök katı nefsi tezkiyedir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen nefsiniz, affedersiniz, ruhunuz demek istedik. 7 tane alem geçen ruhunuz, son kademede zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitetli müntahaya vasıl olur ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah yokluktadır. Yokluğa ulaşır. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala herkesin kendisine ulaşmasını ve herkese bu 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi %51 eder. Kişinin nefsinin başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsi %51. Afetlerin tam karşı olan %2 rahmet %49 fazılla donanmıştır. Yani o kişi %51 oranında Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister. %51 oranında insanlara yardım etmeyi ister. Nefsin kalbi güzelliklerle doludur. Ve bu kişi hayatının %50'den fazlasını mutlulukla geçirecektir. Kişi bu seviyeye ulaştı, burada kaldı diyelim. 7 tane gök katını aştı, ruhunu Allah'a ulaştırdı ve de bu seviyeyi korudu. O andaki zikir seviyesi 3-4 saatlik bir zikirdir. Bu seviyeyi korudu. Allah-u Teala bu kişiye ne ihsan etmiştir? 1.
dünya mutluluğunun %51'ini. Neden? Çünkü nefsimizin kalbindeki hasletler ve fazıllarla yani nefsimizin kalbine sonradan bizim zikrimizle Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazıllarla %2 rahmet, %49 fazılla o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Bunun manası o kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayacaktır. %51'ini. Yani hayatı %51, %50'den daha fazla mutlu olarak geçecektir. Ama mutsuzluk da ona yakın bir seviyede, %49 seviyesinde kişiyi sık sık yakalayıp huzursuz edecektir. Bu dünya hayatındaki %49-51'lik denge. Ama ya ahiret saadeti? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an bir defa daha söylüyorum. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlarla olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Onları dediği şey Allah-u Teala'nın o kişiye üfürdüğü ruhun Allah'a geri dönüşüdür. O kişinin Allah'ın o kişiye üflediği ruhtur. O kişiyi kendisine ulaştırır. Yani o kişideki Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizi mutlu etmek istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı istiyor. O her şeye kadirdir. Her şeyin en güzeli sizindir. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktada Allah'ın yardımı sona erer. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için siz dünya mutluluğunun yarısını elde etmişsinizdir. Yarı yarıya mutlu bir dünya hayatına razıysanız bu sizi kurtarır. Cehennemden kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bir insan Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ölse o birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini acaba daha nasıl anlatabiliriz? Bir insanın sadece bir tek dileği Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi. Sadece bu kadar. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden kurtarıyor, cennetin birinci katına sahip kılıyor. Öyle bir dilekte bulundu kişi, öldü. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Mutlaka Allah'ın cennetine gider kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, sonsuz bir hayatın sahibi olduğunuzu hiç unutmayın. Bu dünya geçici bir yerdir. İnsan ne kadar yaşar? 70 sene, 80 sene, 100 sene, 150 sene pekala. Ama ölür. Bu fizik vücut bir gün ölecektir. Herkes ölümü tadıcıdır diyor Allah Teala. Her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Nefs ölen değildir. Ölümü tadandır. Ölüm fizik vücudun ölümüdür.
İşte bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Cehennemden kurtuldu. Nefsinin kalbi her kademede %7 nurlandı. Mürşidine ulaştıktan sonra. Ve 7 tane gök katını açtı. 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbi %51 nurdan oldu. Bunun manası o kişi %51 mutluluğu yaşayacaktır dünya hayatında. Dünya hayatında %51 mutluluk, cennet hayatında ise 3. kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Ama bir şartı var Allah-u Teala'nın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Ne yapmanız lazımsa Allah-u Teala size yaptıracaktır. Sanki otomatik olarak kurulmuş bir oyuncak gibi Allah-u Teala sizi kendisine ulaşmak için hazırlayacaktır. Size namazı sevdirecektir. Size orucu sevdirecektir. Size zekat vermeyi sevdirecektir. Size haccı sevdirecektir. Size ibadetleri sevdirecektir. Ve özellikle zikir yapmayı sevdirecektir. Zikir yapmak sizin için doyulmaz bir zevk olacaktır. Çünkü kalp gözünüzün zikir yaparken açıldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünün açılması bir insan için mutlulukların çok önemli bir parçasıdır. Ondan evvel kalp gözü diye bir gözünüzün olduğunu belki de hiç bilmeden yaşarsınız. Ama açıldığı zaman bu gözlerinizi kapasanız da o kalbinizin gördüğü şeyleri görmekte devam ederseniz, açtığınız zaman da Hazreti Ali'ye bir bedevi gidiyor. Diyor ki, senin benden ne farkın var ki? O da diyor ki, gözlerini kapat. Kapattım diyor. Ne görüyorsun diyor. Hiçbir şey görmüyorum. İşte diyor, ben gözlerim kapalıyken de görüyorum. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken bir anda namazı bırakıyor. Cebel ya Ali diyor. Cebel dağ demek. Yüksek sesle bağırıyor. Ve ertesi gün dönen Hazreti Ali diyor ki, tam diyor biz düşman tarafından sarılacakken diyor, senin sesini duyduk. Ya Ali, dağa doğru kaç. Dağ tarafına kaç. Dağ. Ve diyor, dağa ulaştık. Onlar bize bir şey yapamadılar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den çok uzak bir yerde o sırada. Ama sesini Allah oraya ulaştırıyor. Hazreti Ali'ye de o sesi duyuran gene Allah. Öyleyse etrafınızda her an fizik ötesi bir şeyler cereyan edebilir. Buna hiç şaşmayın. Layık olana Allah-u Teala 7 tane gök katını birer birer gösterir. Hele o kişiye iradesini de Allah'a teslim ederse, kolay kolay herkesin hiç göremeyeceği Allah'ın zatını da görür. Kim ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ederse 7 gök katını mutlaka görür.

Ama Allah'ın zatını görebilmek iradenin teslimine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak mutlu olmanın tabanıdır, temelidir. Ne zaman kendiniz için değil de başka insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman Allah için yaşıyorsunuz demektir. Allah için yaşamaksa mutluluğun, dünya mutluluğunun temelidir. O zaman başka insanlara hayatınızı hasredersiniz. Her şeyinizi başka insanların mutluluğuna adarsınız. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu karşılıksız bırakmaz. Zaten başka insanlar için yaşamaya başlamakla Allah yolunda tekamül etmek, kemal derecelerinde yükselmek demek. Kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi, ikmal kelimesi, kemalat kelimesi hep aynı kökten gelir. Kef, mim, lam. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, kemal dereceniz arttıkça gök katlarını çıkarsınız.

Sının 7 kademede %7 nur birikimini sağlaması, %2 de başlangıçtaki rahmet nuru ile beraber nefsinin kalbinin %51 olması, o kişinin kemalatının yarıyı aşması demektir. Ne zaman ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşır, %100 nurla dolur, o kişi ulul makamındadır. Sonu mudur yolun? Hayır değildir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhlislerden olacaktır. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. Allah-u Teala'dan fizik vücudunu teslim ederek fizik vücudun teslimi konusundaki ihsanı almıştır. Bu sebeple adına muhsin denir. İhsanı alan insanın sahibi muhsin olan kişi. Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu onun muhlis olmasını sağlar. Ulul albab makamının bir üstündeki makamdır. Her ikisi de daimi zikrin sahibidir. Ama muhlisler muhlis olduktan sonra affedersiniz. Muhlisler ulul albab olduktan sonra bir makam yükselen ve tövbe-i nasuha davet edilenlerdir. Bunun ötesi var mıdır? Vardır. Salihler. Bundan sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter. O kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu gönderir. O kişinin günahlarını bir de sevaba çevirir. Bu ikinci defa günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi işlemidir. Birincisi, mürşidinize tabi olduğunuz noktada gerçekleşir. Bu ikincisidir. İkincisi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Affetmek söz konusu değil. Affetmenin iki katı. Günahların affedilmesi, bir defa da affedilmesi, günahın sevaba çevrilmesidir. Allah Teala sevgili kardeşlerim bir hiç sebebiyle ne kadar büyük ihsanlarda bulunuyor bizlere. Bu ihsanları kendi muhtevası içinde düşünelim. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini insan için hazırlamıştır. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde Allah'ın en çok sevdiği insandır ve açıkça söylüyor. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Üstün insan. Kimdir üstün insan? Diğer bütün insanları alın. Üstünlüğün elde edildiği nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz üstün insansınız artık. Neden? Çünkü Allah'ın tasarrufu altına girdiniz. Ne zamana kadar devam eder bu tasarruf? Ta ki 7-8 aylık bir devre zarfında Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ne kullandık? Ta ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırın demiyoruz. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve de Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve de sanki siz ulaştırmışsınız gibi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennetin sahibisiniz.
Mürşidin dolaştınız, ikinci kat cennet.

sahibisiniz, tabiyetin anında. Ruhunuzu vücudundan ayıran Allah, kendisine ulaştıran gene Allah, ama Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu muhtevada nefsinizin kalbi de %51 nurlarla doluyor. Dünya mutluluğunda %51'inin sahibisiniz. Ne karşılığı? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size nimetler versin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Affedersiniz, furkanlar versin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala'nın ne yapacağı hiç belli değil. Bir insan günahları azsa az suç işlemiştir. Ama onun kazancı günahları çok olup da o günahlardan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden çok daha azdır. Diğer taraftan Allah Teala'nın haksızlık yapması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor? Neticede aynı noktaya geliyorlar. Günahları sevaba çevrilmiş. Çok günah var, az günah var. Bu bir şey ifade etmiyor. Neden ifade etmiyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet sahibi olacaktır. İki tarafta çok günah olan da az olan da günahları örtülecektir. Sonra mürşide tabi olacaktır. Örtülen günahları sevaba çevrilecektir. İkinci kat cennetin sahipleri ve ruhlarını Allah'a ulaştıracaktır Allah. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibidir. Birisi çok günahlıdır, çok sevap kazanmıştır. Birisi az günahlıdır, az sevap kazanmıştır. Netice değişmez. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne yapmıştırlar? Allah'a ulaşmayı dilemiştirler. Dilemeyenle dileyen arasında fark var mı? Dağlar kadar. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş. İki insan düşünelim. İkisi de 80 yaşında ölmüşler. Birisi 15 yaşında sorumluluğun başladığını biliyor ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış 15 yaşında. 15 yaşından 65 yaşına kadar 50 sene süreyle bu kişi İslam'ın 5 şartını hep yerine getirmiş, eksiksiz. Sonra da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. Çünkü ona öğretmişler ki, sevgili kardeşim, sakın ha ifrata gitme. Tefritte de kalma. Bir takım insanlar var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan bahsediyorlar. Zikirlerini arttırmaktan, daimi zikirden bahsediyorlar. Onlar ifratta olanlardır. Onları boş ver. Bir de hiç namazlarını, ibadetlerini yapmayanlar var. Onlar da tefritte olanlardır. Gereğini de yapmıyorlar. Ama bir de bunun orta yolu var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu orta yoldur. Sen bu orta yolu tut, mutlaka cennete gidersin. Hatta birisi geliyor bir
kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapıyorum, ne yapmam lazım?" diye soruyor. Bu bir mevzu, uydurma hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. "Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim?" Evet, girersin. Bu doğru bir hadis değildir. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Çünkü Allah-u Teala onun kalbine yazdı Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'a aykırı bir davranışının oluşması hiçbir şekilde mümkün değildi. Kalbinde Kur'an yazılıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi ömrü boyunca. Okuma yazmayı bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyordu. Okuma yazma bilmeyen birisinin Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuması hiçbir kitaba bakmadan nasıl gerçekleşiyordu? Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Bunun için de okuma yazma bilmesi gerekmiyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz Allah için yaşayın. Bunun manası aynı zamanda başkaları için yaşayın demek. Başkalarını öne geçirin, tevazu gösterin. İnsanlar hata yaptıklarında onlara kızmayın. Onları yumuşak sözlerle doğruya davet edin. Başkaları hata yapabilir. Siz onların hatalarını yüzlerine vurmayın. Misal göstererek doğruyu onlara anlatmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Severseniz sevinirsiniz. Severseniz ve sevilirseniz mutlu olursunuz. Mutluluğun arkasında sevginin mutlaka var olması gerektiğini sakın unutmayın. Mutluluk sevginin güneşidir. Sevgili kardeşlerim, hayır, yanlış söyledik. Sevgi mutluluğun güneşidir. Sevgiyi oluşturan şey o güneştir. Güneşin ışıkları mutluluğu ifade eder. Hepiniz aydınlık bir dünyada bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak üzere yaşayın. Sevin. Sevilirsiniz. Verin. Allah-u Teala size çok kat fazlasını verir. Allah-u Teala size çok çok fazlasını verir. Rakam inanılmaz. Allah-u Teala 1:700 diyor. Siz başkalarına ne verirsiniz? Allah-u Teala her ümmetinde 7 başa iyi. Yedi katlı bir bitki kadar size verir diyor. Yani verdiği bire karşılık çok çok fazla bir değeri ifade ediyor.
Buradaki rakam her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki kadar verir size diyor. Rakam 1'e 700'dür. Sevgili kardeşlerim, bir insanlar bilseler verdiklerinin karşılığı nasıl kat kat alınca alacaklardır. Herkes her şeyini başkalarına verirdi. Ama insanlar buna bir türlü inanamıyorlar. Hiç Allah'ın sözünde hulf olur mu? Allah'ın sözünde yanlışlık olur mu sevgili kardeşlerim? O sonsuzun sahibidir. Onun hazinelerinden hiçbir şey eksilmez. Verdikçe onun hazineleri verdi diye tükenmez. O sonsuzun sahibidir. Servetinin sonu yoktur. Deneyin. Verin. Ve de görün bakalım Allah Teala size ne yapacak. Hepinizin başkalarına yardım ettikçe Allah'tan yardım alacağınızı sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Ve onun yüzlerce katına kadar bu yardım ulaşır. 1'e 700'e kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için elindekilerinizi başkalarına verin, hibe edin ki Allah size 700 katını versin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama vaktimiz çoktan tükendi ve sizi çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Bir defa daha söyleyelim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. İnsan, hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş. Görmek için göz vermiş. İşitmek için kulak. İdrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var.
tek bir şey insanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar, acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallıktır. Allah Teala bizden şunları istiyor. 1. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa, yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı. Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemizi, daha bir doğru bir ifadeyle ona iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah Teala'ya teslim ederse bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman 14. basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı ne satın aldınız.
bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekte dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek, sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah-u Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder. İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi.
Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz, sadece bu dileğin sahibisiniz. Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi irşat makamını İrşade memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşade mütalik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana da verilen mahlukunun
sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah talayette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah-u Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder. Mürşidini Allah-u Teala'dan talep eder. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir.
Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hayat namazında Fatiha, 3 ayet-el kürsi, Fatiha, İhlas ve Laknas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse, bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dilin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, "Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum" diye, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonra da kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölümlülükleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gök katını aşıp 7. gök katında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü 2 şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile
Allah Teala hepsini devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Seddin müntihadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Vücudunuza tabi ettiğinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek, bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça
huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Ve bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'alaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

Sizlerle beraberiz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah, sizler ve biz. Biz bir bütünüz. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. Allah Teala onu sevenlerin bir arada olmasını istiyor. Allah'ı sevenler Allah'ı sevmek dediğimiz zaman bunun başlangıç noktasının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bilmelisiniz. Seven sevdiğine koşar. Sevmeyen nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o sevdiğine koşandır. Allah'ı sevdiği bu konudaki bütün güçlüklere katlanma kararı almasından bellidir. Yolun başlangıcı son derece kolaydır ve insanı mutlaka bir düzlüğe çıkarır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib.

Onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız Allah-u Teala'nın zatına ruhunuzu ulaştırmayı, bunu fiil olarak gerçekleştirmeyi, sadece dilemeniz bile bu konu için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi sever. Ben sizleri, herkesi sever Allah. Bütün insanları kendisine ulaştırmayı diler. Dileği budur. Onun için yaratmıştır. Neden? Çünkü Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu var ve o ruhunu geri istiyor. Bir insanın hayattayken kendisine ulaştırmasını diliyor ki o kişiyi mükafatlandırsın. Neyle? Cennetle. Neyle? Dünya mutluluğuyla. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde sevgili kardeşlerim, bu kişinin dilediği anda Allah Teala yolunu açar. Ona mürşit sevgisi verir. Ve o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mürşidine ulaştırır. O zaman ruhu kişinin vücudundan ayrılır ve 7-8 aylık bir zaman zarfında mürşidine ulaşıp tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Bu kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğunda Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kime? Hangi vasıfların sahibi olması lazım? Bir tek vasıf istiyor Allah Teala. O kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemiş olacak. Dilemişse Allah Teala derhal o kişinin üzerinde tecelli eder. Onda mürşit sevgisi oluşturur. Ve kişi ihtiyaç duyar bir mürşide, iç dünyası bunu arzular. Yapması lazım gelen şeyi de kişi öğrenir. O hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaktır. Kişi bu abdesti alır. Hacet namazının genellikle en güzel şekli gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 12'den sonra sabah şafağından evvel kılınması eftaldir. Böyle bir statü içerisindeki kişi hacet namazını kılarsa Allah'tan bir soru sormak, Allah'tan bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi olur. Hacet namazı biliyorsunuz 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Dördüncüde de gene aynı Fatiha, İhlas ve Laknas. Sonra Allah'tan mürşit talep edilir. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan var. Onların hepsi

vücutlarına ulaşmışlar. Ve böylece ruhları vücutlarından ayrılmış ve sana ruhlarını ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhunu kendine ulaştırmışsın. Ama hepsi de ermiş evliya olmuşlar. Ya Rabbi, bizi de o ermiş evliyalarından kıl. Ne olur. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana ait diyorsun. Yani ben yapacağım diyorsun. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Sen bir şey yapmayacaksın diyorsun. Sana namazı sevdireceğiz diyorsun. Oruç tuttuğun zaman açlık hissettirmeyeceğiz diyorsun. Zikir yapmayı zevk haline getireceğiz diyorsun. Ey Yüce Allah'ım, bunların hepsini yapacağını sen söz verdiğine göre mutlaka yapacaksın. Mutlak yapacağına kesin olarak inanıyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin sahibi olan herkese kapılar açılır. Bu kadar. Sadece Allah'a milaki olmayı dileyeceksiniz. İslam'ın 5 şartından ibaret zannedenler, şeytanın korkunç bir tuzağına düşenlerdir. İblis önce Musevileri Allah'ın yolundan uzaklaştırmış. Sonra Hristiyanları tarih sırasına göre konuşuyoruz. Onların o peygamber zamanında peygambere hep tabi olduklarını ve de ruhlarını Allah'a ulaştırmakla da kalmayıp davetlere geçtiklerini, fizik vücutlarını bir kısmına teslim ettiklerini, bir kısmının nefslerini teslim ettiklerini kitaplar yazıyor. Mukaddes kitaplar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan insan ne isteyecek? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, biliyorum ki ben öldüğüm zaman zaten Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları, ölüm melekleri gelecekler. Ben ruhumu sana ulaştırmadıysam, onlar ruhumu benden alıp sana ulaştıracaklar. Ama ben Allah'a ulaşmayı dilemediysem, ki o zaman ruhum vücudundan ayrılmamış durumdaysa, demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilememişim. Ama bu da iki ayrı safhaya ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine bile ulaşamadan ölen bir kişi ruhu vücudundadır diye cehenneme gitmez. İnsanı cehennemden kurtaran faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala bu hususu sağlamak üzere Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennetine, mürşidine ulaşıp tabi olan kişiyi, ondan sonra ölen kişiyi ikinci kat cennetine, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölen kişiyi üçüncü kat cennetine alır. Ama bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmesi halinde gideceği yer mutlaka cehennemdir. O kişinin bu dileğin dışındaki bütün ibadetleri, ibadetlerin mahiyeti ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onu cehennemden kurtaramaz. İnsanlar bu hakikatleri ne yazık ki büyük kitleler olarak bilmiyorlar.
Ve bizim söylediklerimiz onlara yabancı bir yıldızdan gelen bir insanın söyledikleri gibi garip geliyor. Garip gelmesi normal mi? Gayet normal. Neden? Çünkü onlara din öğretenler onlara sadece İslam'ın 5 tane şartını öğretmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde ona diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Sevgili kardeşlerim, bu bir mevzu hadistir. Uydurma bir hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Yani benim hadislerime paralel veya değil ama bir sürü hadis uydurulacaktır. Bu istikamette 4000'den fazla uydurma hadis uyduran birisini idam ettiklerini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta bütün insanların kurtulması için Allah-u Teala her şeyi yapmış. Diyor ki, sakın bana ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Mutlaka bana ulaşmayı dileyin. Gerisini de bana bırakın. Eğer ben size bana ulaşmayı dilemenizden sonra 7-8 aylık bir ömür vermişsem, o ömür mürşidinize ulaştırmamı da sağlar. Tabiyetinizden sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kendime ulaştırmamı da sağlar diyor Allah-u Teala. Ve böylece eğer bir insan diyor Allah'a ulaşmayı dilemiş sonra ölmüşse birinci kat cenneti hak eder. Mürşidine ulaşmışsa ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetime girer. Tabi olmuşsa ruh vücudundan ayrılır. Onu biz kendimize ulaştırırız. E bize ulaşarak ruhunu biz kendimize ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetimizi hak eder. Yetmez. Yaşamakta devam ediyorsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizleneceği için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak bir ömür boyu yaşarsa, aynı seviyedeki zikrini devam ettirebilirse, yani bu zikir topu topu günde 3 saatlik bir zikirdir. Günde 3 saat, 24 saatlik bir zaman devresi içinde 3 saat Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya dilini de kımıldatmanın içinden diyen bir insan günde 3 saat çık bunu yapsa bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Yetmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi bu hedef için yeterlidir. Çünkü o kişi zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Zikir yapmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz Allah-u Teala ne kadar kolay bir statüde insanları kurtarmak için ne kadar güzel bir formül hazırlamış. Hiçbir şey bize ait değil. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah içimize mürşit sevgisi verecek. Mürşidimize tabi olacağız. Zikir sevgisi verecek. Namaz sevgisi verecek. Bütün ibadetleri o bize sevdirecek. Ve severek ibadetlerimizi yapacağız.
Neticesi mi? Daha 33 bin zikre çıktığımız zaman bir de bakacağız ki bu kadar zikir bu iş için yeterli. Günde yaklaşık 3 saatlik bir zikir süresi. Size sevgili kardeşlerim, bunu yaptığımız zaman açısından değerlendirin. Kimisi çok yavaş yapar, daha az zikir yapar. Kimisi çok hızlı yapar, daha çok zikir yapar. Ama normal statüde bu yaklaşık 33 bin zikirdir. Böyle bir zikre ulaşan kişi ruhunu mutlaka Allah'ın ulaştırmasıyla ulaştırır. O kişinin yaptığı iş sadece bir tek iştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumda İslam aleminde. İslam'ın 5 şartını gerçekleştirenler mutlaka cennete girer diye bir yalan bütün İslam alemine yayılmış. Ve insanlar gerçekten samimiyetle bu yalana inanmışlar. Allah Teala bize bunları öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Ve onların unuttukları kendilerine üniversitelerde bile öğretilmeyen bir ilmi son derece basit bir çerçeve içerisinde Allah Teala sizlere anlatmak üzere bizi vazifelendirdi. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Namazı siz sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Zikri Allah size sevdirecek. Bütün ibadetleri Allah size sevdirdiği için severek, zevkle yaptıracak. Ve de yetmez, bütün bunların arkasında bir de garanti veriyor. Bana ulaşmayı dilediyseniz, kalben bu dileğin sahibiyseniz mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım diyor.

Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sonuçlar açık ve kesin şekilde ortada. Ve bütün evvela Museviler bu büyük hakikati unutmuşlar. Ama Hazreti Musa zamanında onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Ve tabi olanlar ruhlarını mutlaka, eğer bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin, mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu muhtevada sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa zamanında aynı şeyler yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Ve de ruhları birbirinden ayrılarak Allah'a ulaşmış. Dalete geçenler var mı? Var tabi. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da ileri geçenler var.

13 havarinin hepsi Baydepe'ye ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada 3. peygamber Hazreti Musa'yı birinci kabul edersek aslında ondan evvel Hazreti İbrahim var. Ondan evvel Hazreti Adem var. Bunların da hepsi beraberlerindekileriyle birlikte bu hedeflere ulaşmışlar. Hepsi bütün peygamberler ve onların en yakınındakiler sadece bu Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet 2, ruhunu Allah'laştırması safhalarının ötesine geçmişler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, nefslerini Allah'a teslim etmişler, muhlis olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler, irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamanızı istiyor. Böyle bir dizaynın içinde olmalısınız. İnsanları sevmelisiniz. Sevmenin bütün güzelliklerini yaşamalısınız. Eğer severseniz, sevinirsiniz. Öyleyse, Allah için olmak ne demektir? Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi asıl mutluluğu kendisi yaşar. Kim hayatını başka insanlara vakfederse, onlar için yaşarsa, onları mutlu kılmayı amaç edinirse, hedef edinirse, o zaman o kişi için mutlu olmak mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. O herkesin en yüksek mutluluklara bile ulaşmasını farz kılmış üzerimize. İslam ya da din dediğimiz zaman, Hristiyanlık diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din, Musevilerin dini diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Ama başka bir isim var. Bütün dinleri aynı çatı altında toplayan başka bir isim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.

Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Onun için mürşide tabiiyeti farz kılmış. Onun için ruhun Allah'a teslimini farz kılmış. Onun için fizik vücudumuzun Allah'a teslimini farz kılmış. Onun için irşad olmamızı, muhlis olmamızı farz kılmış ve gene aynı hedef için irademizi de Allah-u Teala'ya teslim edip Allah-u Teala tarafından irşad makamına ulaşmamızı da farz kılmış. Ama bunların hepsini gerçekleştirmek herkese nasip olmaz. Ne var ki üç tanesini Allah-u Teala garanti ediyor. Siz diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yapacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Yani onlar bana ulaşmayı dileyecekler. Birinci kademeye sahipler. Ben onları mürşitlerine ulaştıracağım. Göstereceğim hacet namazını kıldıklarında mürşitlerine. Tabiyetlerini sağlayacağım. Tabiyetleriyle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak. O ayrılan ruhları da ben kendime ulaştıracağım diyor. O kişinin bunu yapması için ne lazım? Gerçekleştirmesi için namazı sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Ne yapması lazım? Zikri sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Oruç tuttuğu zaman açlığı ben hissettirmeyeceğim diyor. Zekat verdiği zaman o parayı bir kayıp olarak değil, başkalarını mutlu eden bir hususu gerçekleştirdiği için ona bir mutluluk vesilesi yapacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi Allah-u Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştireceğini biliyoruz. Allah istiyor. Asgari standartlarda herkesin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasını istiyor. Ve bunu üstlenmiş insana verdiği vazife sadece bir dilek. Geri kalanını tamamen ben yapacağım diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle bizi eğer ilk defa dinleyenler varsa, onlar başkalarından hiç duymadıkları şeyleri duymuş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, biz Allah bize sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği için ondan bahsederiz. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtaracak olan ama insanlar tarafından asırlar önce unutulmuş olan ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında yaşanmakta olan İslam'dan bahsediyoruz. Sonra yavaş yavaş bir anlaşmazlık dünyasına girilmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ı yaşamayı bırakmışlar, iman hususunu tartışmaya başlamışlar. Ve de insanların arasına ayrılık girmiş. İnsanlar Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye bölümlere ayrılmışlar, mezheplere ayrılmışlar. Aslında insanlar güzeli unutmuşlar. Mezheplere ayrılmışlar. Ne olur ayrılmışlarsa aslında bir şey olmaz.
herkes mezhebini Kur'an'a uygun standartlarını esas alarak yaşasa hiçbir problem olmayacak. Çünkü Hanefi'de de, Hanbeli'de de, Maliki'de de, Şafii'de de esas olan hep Kur'an'dır. Kur'an esassa Allah'a ulaşmayı dilemek var Kur'an-ı Kerim'de. Farz. Mürşide tabiyet var. Farz. Ruhun Allah'a ulaştırılması var. Farz. Fizik vücudun teslimi var. Farz. Nefsin teslimi var. Farz. Mühlis olmak var. Farz. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Farz. Bütün bunlar farz olduğuna göre sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da insanlar bu asılları unutmuşlar ve de birbirleriyle de anlaşmazlıklara düşmüşler? Aslını ararsanız Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in incelemelerini gerçekleştirdiğimiz zaman şunu açık ve net olarak Allah Teala bize gösterdi ki bu dinlerin hepsi üç kitabın içinde de yazılmış olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İncil diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala ne diyor? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi tek bir şeriatın sahibiymişler. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki şeriat dizaynına baktığımız zaman burada Allah'ın koyduğu kaideler var. Namaz kılmak hepsinde var. Zikir yapmak hepsinde var. Hepsinde farz kılınmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sonra zikir. Sevgili kardeşlerim,

Teslim olmak Allah-u Teala'ya teslim olmak konunun en önemli yönü. Bütün insanlar için ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka dilemek. Hepimizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bütüne baktığımız zaman Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da aynı muhtevayı görüyoruz. O emanetini geri istiyor. Eğer geri veremezsek öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı geliyor. Emaneti alıp sahibine Allah'a ulaştırıyorlar. Ama Allah'ın istediği o değil ki. Allah Teala dünya hayatını yaşarken bunu yapmamızı istiyor. Üstelik de diyor ki, ey benim insana verdiğim en üst seviyedeki kullarım, Allah'a en yakın olan insandır. Yarattığı bütün mahlukatın içinde. Neden? Çünkü sadece insana Allah'ın ruhu üfürdüğünü biliyoruz. Sadece insana ruhundan üfürmüş Allah-u Teala. Ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne de başka bir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Sadece insana Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve onun içine ruhundan üfürüyor. Ve insan kainatta Allah'ın ruhunu muhtevasında bulundurmak şerefine nail olan tek mahluk. Sevgili kardeşlerim, kolay buysa kainattaki Allah'ın ruhunu taşımaya layık olan tek mahluk olmak biz insanlara nasip olduysa bundan çok büyük bir mutluluk duymamız gerekmez mi? Neden insanlar birbirlerine düşman olurlar? Neden harpler olur? Neden insanlar birbirlerine kötülük ederler? Hep şeytanın nefsteki afetler sebebiyle insanların arasına sokmayı başardığı kin ve nefretin sonuçları bunlar. Allah birbirinizi sevmenizi ister. Şeytan kinin, nefretin, hıncın, intikamın insanlara aşılanması için elinde gelen her şeyi yapar. Allah da mutluluğun oluşması için insanlarda kanunlarını koymuştur. Kişi mutluluğa adım atmak istiyorsa mutlaka Allah'a ruhunu, emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmelidir. Geçerse ne olur? Geçerse güzelliklere ulaşır. Ruhunu anlaştırdığı zaman insanın kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Mutluluğu da o kadardır. Fizik vücudunun tesliminde mutluluğu %80'e aşar. Çünkü nefsinin kalbinin %80'i, 81'i afetlerden arınmıştır. Daimi zikirde ise %100'ü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bu insanları yüceltici muhtevayı bunları hiç bilmeyen, bilmek gereğini de duymayan ve dinini yaşadıklarını, dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlara sizlerden başka öğretecek kimse yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala
Bize bunları öğretmeseydi biz de sizlere öğretemeyecektik. Unutmayın. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun onun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mübarek cuma gününde sizlerle beraber bu güzelliği yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz, çok özlüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha, as-salavat, Allahümme Rabb, salli ala Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle ve onunla Yüce Rabbimizle birlikteyiz. İşte şu dünya adı verilen gezegende bir insanı en çok mutlu eden şey Allah ile bile olmaktır. Osmanlı zamanında bile olmak, beraber olmak anlamında kullanılmaktaydı. Allah ile bile olmak, Allah ile beraber olmak, o kainatın neresinde olursanız olun, sizinle beraberdir. Bütün söylediklerinizi işitir. Ve ister ki cevap verdiği zaman siz de işitebilirsiniz. Ama işitebilmeniz bir gayretin neticesinde tahakkuk eder. Allah Teala karşılıksız bir hediye vermiyor sevgili kardeşlerim. Bunun adına liyakat deniyor. Neye layıksanız sadece onun mükafatını alırsınız. Liyakat ve mükafat birbirinin arkasından gelen iki müessese. Kim neye ne kadar layık olursa Allah Teala ona ondan o kadar verir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Zikrinizi arttırın. Ne kadar zikrinizi artırırsanız o kadar mutluluğa ulaşırsınız. Yani ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. O sizi, hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki öyle bir dünya kurulsun, öyle bir dünya kurulsun, herkes herkese dost olsun. Herkes birbirini sevsin. İşte dünyada verilen bu gezegende Mihir Camiası, Mihir Vakfı'nın mensupları sizler sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşayabilenlersiniz. Allah Teala şu dünya üzerinde birbirini seven bir toplumu bize nasip kıldı, hamdolsun. Her zaman elmaların içinde çürük elmalar da bulunur sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah Teala öyle bir olaylar dizisi oluşturur ki çürük elmalar bir bir sağlam elmalardan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. Onların ayrılmasını biz istediğimiz için değil, kendi dilekleriyle kendi yollarını seçerler ve bir daha dönüşü olmayan bir uçuruma doğru adım adım yönlenirler. Sevgili kardeşlerim, onlara şu açıdan çok acıyoruz. Onlar cehennemi görmediler. Nelerle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Cehennemi de belki bu dünya gibi bir şey zannediyorlar. Ama biz oradaki işkenceleri gördük sevgili kardeşlerim.
insanlara zebanilerin yani cehennem bekçilerinin nasıl azap verdiklerini gösterdi Allah Teala bize. Bu korkunç bir sahneydi. Ömrümüz boyunca aklımızdan çıkması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, öbür taraftan cenneti de gösterdi. Cennetleri demek daha doğru olur. Her birinin ayrı özellikleri var. İşte bu dünyada cennetteymiş gibi yaşamak mümkün mü? Mümkün. Neye bağlı? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi adı verilen iki temizlik dizaynına bağlı. Zikir adlı bir müessese bunun oluşmasını temin eder. Zikir, zikrullah, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edilmesidir. Hafi zikir ise Allah'ın isminin diye sessiz olarak zikredilmesidir. Bu sessiz zikir hatta dili ve dudakları kımıldatmadan da kişinin iç sesiyle Allah'ı tekrar etmesi şeklinde de tezahür edebilir. İşte daimi zikre ulaşanlar gece yatarken onu tahakkuk ettirirler. Yani diye Allah'ı o kelimeyi Allah kelimesini tekrar ederek hep hatırlarında tutarlar. Dil kımıldatmadan da Allah ismi kişinin iç sesiyle tekrar edilebilir. İşte eğer sevgili kardeşlerim Kabe'yi sağınıza alarak yaptıysanız ve sağa döndüyseniz yüzünüzü Kabe'ye çevirmiş olursunuz. Ekvatordan, ekvator çizgisinden 5 derece güney. O kadar. 360 derecenin sadece 5 derece güneyi orayı vurur. Yüzünüzü, demek ki vücudunuzu sağa çevireceksiniz. Sağ omuzunuzun üzerine yatacaksınız. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Allah kelimesini iç sesinizle, dilinizi kımıldatmadan söylemeye başlayacaksınız, tekrar etmeye başlayacaksınız. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük. Kulağınızda kalbinizin atışlarını derhal duyarsınız. Kalbiniz diye atar. Yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek atar. Birisi toplar damarların getirdiği kanı ifade eder, diğeri dağıtıcı damarların dağıtmasını. İkisi birbirinin ardından gelecektir. Kalbiniz çift olarak atar. Çift eceyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar eder. E sizin için de uyuduğunuz zaman uyumadan evvel yüzünüzü kıbleye dönerseniz, yatağınızı ona göre dizayn ederseniz, yüzünüzü kıbleye dönerseniz ve pozisyonu bozmadan uykuya dalarsanız, bir gün uyandığınız zaman da içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye, yani diye attığını göreceksiniz. İşte sizi dünyada en çok mutlu edecek olan şey zikri daimdir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde daim zikre ulaşırsanız hiçbir afetin kalması
mümkün değildir. Siz nefsinin kalbi sadece hasletlerden oluşan bir insan hüviyetine girersiniz. Siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Siz herkesi seversiniz. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize kadar bir çevre oluşur aklınızda. Ve size kötülük yapanları da affetmeyi usul haline getirirsiniz. Hiç kimseye karşı kin tutamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında Allah'ın sevmek fiili yer alır. Allah'ı ne kadar çok severseniz, insanları da o kadar çok seversiniz. Ve Allah size öylesine büyük bir sevgi verir ki onları affedersiniz. Onlar, yani başkalarına kötülük eden herkes aslında başına ne geleceğini bilmeyen bir zavallıdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünya hayatında ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Ne yazar? Sonsuz bir cehennem hayatı veya sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuza kadar ulaşan, trilyonlarca yıl sürecek olan bir cennet hayatı veya cehennem hayatı. Cennet hayatının ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir tarafa bırakalım. Ama şu cehennem hayatı var ya sevgili kardeşlerim, her gün bitip tükenmek bilmeyen işkenceler, acıktıkça, susadıkça, yerinden oluşan suları içmek, boğazınızı neredeyse parçalayacak olan şeyleri yemek ve sonsuza kadar buna devam etmesi, cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar. Öbür taraftan dünyadaki en güzel nimetleri Allah-u Teala'nın size ikram ettiği cennetin içerisinde, cennetlerin içerisinde 7 ayrı kat cennet söz konusu. O cennetin içinde sonsuza kadar devam edecek olan bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, cehennemi seçenler ne kadar büyük bir yanlışlık yapıyorlar. İşte Osmanlı bunun farkındaydı. Osmanlı bütün tebaasına dinin bir zevk olduğunu sadece söylememiştir. Tatbikatını yaptırmıştır. Herkes tasavvuftaydı. Hani hatırlayacaksınız anlattığımız o fıkrayı, birisi aklına koymuş, demiş ki ben bütün Allah'ın evliyasını yazacağım. Bir kağıda almak üzere, bir defter almak üzere. Bakkala giriyor o zaman, defterler bakkallarda satılırdı. Bana diyor bir defter verir misin? Bakkal gülümseyerek defteri alıyor, veriyor ona. Sonra da diyor ki, beni de yaz diyor. Şimdi bu adam bakkala hiçbir şey söylememiş. Bakkal onun Allah'ın evliyasını yazmak istediğinin haberini Allah'tan alıyor. Ve diyor ki beni de yaz. Sürpriz bu kadar değil. Çıkıyor kasabın önünden geçerken kasap da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav da sesleniyor. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, böylesine güzel bir dünyada yaşıyordu Osmanlı. Osmanlı ne yaptı? Osmanlı
bütün tebaasını tasavvufta yaşattı. Bir taraftan askerler, yeniçeriler, Hacı Bektaş'ı veliye tabi ediler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş'ı veli diye devamlı köstler çalınırdı. Her tarikat ayrı bir grubu muhtevasına alırdı. Kadiriler, Nakşiler. Her türlü tarikat mensubu hiçbirbirinden ayrılmazlardı. Birbirlerinin en büyük dostları, onlar da ayrı ayrı tarikatlara mensup olan insanlar, birbirlerini en çok sevenlerdi. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah için yaşıyorlardı. Allah için başkalarına hizmet etmeyi şeref bilirlerdi. Bilirlerdi ki kim bir başkasına yardım ederse, kim bir başkasının derdine deva olursa, o ona yaptığı, ona verdiği mutluluğun iki katını yaşayacak. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzeldi ki her şey. O alemde, Osmanlı'da yani, sabah ezanları okunmadan evvel kalkıp bir süre zikretmek, yarım saat olabilir, bir saat olabilir, iki saat olabilir, insana göre değişir. Erkenden kalkarlardı. Zikirlerini yaptıktan sonra sabah namazını kılarlardı. Teheccüd namazı kılarlardı evvela. Sonra sabah namazını kılarlardı. Sonra büyük bir mutlulukla işlerine koşarlardı. Yatmazlardı. Yatmazlardı deyince, bütün gece yatmazlardı demiyoruz. Erken yatılırdı ve herkes zikirle uyumanın metodunu öğreniyordu. Ve zikrederek uyurlardı. Sonra da ona göre uyanır, tavanda uyanır ve teheccüd namazını kılarlardı. Teheccüd namazı biliyorsunuz gece saat 12 ile sabah namazının başlangıcı arasında kılınan namazın adıdır.

Eğer bir insan dilerse bu namazı borçları olduğu takdirde dört rekatı mesela öğle namazının borcu olarak kılabilirdi. İkinci dört rekatı mesela ikindi namazının borcu olarak kılabilirdi. Son üç rekatı akşam namazının borcu olarak kılabilirdi. Veya bu şekilde zamanında bu görevlerini yapamayanlar ki bu beş vakit namazın dışındaki namaz, kuşluk sünneti, teheccüd sünneti ve kuşluk sünnetiyle yedi rakamı gerçekleşirdi Osmanlı'da. Yedi Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemekten iradeyi Allah'a teslim etmeye kadar kişi yedi tane kademe yaşardı Osmanlı'da. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşıp teslimi. 3. Dördüncüsü fizik vücudun teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı muhlis olmak. Yani tövbe-i nasuh ile tövbe etmeden evvelki son nokta. Tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek. Ve yedi, iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmak. Bu da kişiyi salih yapar. Muhlislerden sonraki son kademe salihlerin kademesidir. Salah makamına ulaşanların kademesidir. Sevgili kardeşlerim, biz bir Osmanlıyız. Sapına kadar bir Osmanlı. On dört asırlık ceddimizi hamdolsun ki biliyoruz. Elimizde bunun çizilmiş olan isim statüsü var. Babadan oğula geçer ve de bize kadar gelmiştir. Bozok Ağa'ndan başlayan ve Osman Bey zamanında Osman Bey ile beraber olan Evranos Bey'i muhtevasını alan soyadımız da Evranos oğlu buradan gelir. Yani Osmanlı'nın başlangıcı olan Osman Bey'den bu tarafa Osmanlıyız. Bununla da en büyük iftiharı yaşarız. Sevgili kardeşlerim, soy kütüğümüz bir bütün olarak mevcuttur. Herkes görebilir. Bu bizim için bir onurdur, bir şereftir. Kanımız saf Osmanlı kanıdır. Belki de Osmanlı'yı bu sebeple bu kadar seviyoruz. Mümkündür. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen Allah'ın yarattığı o muhteşem yaratma dizaynın içinde sadece bir tek yıldızdır. Düşünün, bugünün teknik vasıtalarıyla varılan sonuç 100 milyar galaksinin mevcut olduğu, her bir galakside de ortalama iki rakamda öyle, ortalama 100 milyar yıldız olduğu şeklinde.
100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız. Ve kainat yılda 500 milyon kilometre hızla büyüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yaratırsa böyle yaratır. Biz ona hayranız. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Hayran olmak bunların son safhasıdır. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe Allah'a hayran olamazsınız sevgili kardeşlerim. Her şey Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşiyor. Önce mürşidimize tabi olduk. Sonra Allah-u Teala ruhumuzu ulaştırmamızı sağladı. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettik. Sonra nefsimizi, sonra da irademizi teslim aldığını söylüyor Allah-u Teala. Ve bu devrin imamı o biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki size yüzlerce defa anlattığımız 7 kat göklerin hepsini Allah Teala bize yüzlerce defa gösterdi. Şimdi de sizlere anlatırken gene görerek konuşuyoruz. Birinci gök katında neler olduğunu, ikinci gök katında neler olduğunu, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında, yedinci katın 7 tane aleminde neler olduğunu biliyoruz. Görerek biliyoruz. Buradaki gözlerle değil, buradaki gözle görerek biliyoruz. Biz onu görmek yetkisinin sahibi değiliz. Bunu bize hediye eden, ihsan eden Yüce Rabbimiz Allah'tır. Öyleyse ne söylüyorsak sözümüzün arkasındayız. Ölene kadar hiçbir şeyimiz değişmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşıyoruz. Ve şu canımızın da zerre kadar bizim için bir önemi yok. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bize şu andaki hayattaki en büyük görevi vermiş. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kainatın merkezi bu dünya. Allah Teala ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Seni bu dünyaya değil, seni diyor alemlere rahmet olmak üzere yarattım. Bu dünyadaki devrin imamıydı. O bir peygamberdi. Nebiydi. Ve seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor Allah Teala. Alemlere rahmet olacak kişi bu dünyanın dışında hiçbir insan adı verilen mahlukun yaşadığı gezegende oluşmaz. Bu dünya bu sebeple kainatın merkezi hüviyetindedir Allah ile ilişkiler açısından. Adem Aleyhisselam'la Havva Hanım'ız da dünya adı verilen bu gezegene indirildi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevdikçe sevilirsiniz. Ve de bu sevilmeden büyük mutluluk duyarsınız. Allah'ın sizi sevdiğini Allah size mutlaka hissettirir. Bu bir insana verilecek olan hissiyat, hissedebilmek,
Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Yani bir süre sonra Allah'ın söylediklerini işitebilen bir kalbe sahip olacaksınız eğer zikirlerinizi yeterli seviyeye çıkartabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevmek var. Allah'ı sevmek, başka insanları sevmenin de esasını teşkil eder. Allah'ı seven herkesi sever. Ne diyordunuz? Yaratılanı sevdik, Yaradan'dan ötürü. Yaradan'ı sevdiğimiz için diyor, Yaratılanı da severiz. Sevdik diyor. Sevgili kardeşlerim, işte her devirde bir kişi bir sırra sahip olur. O sırrın muhtevasını Allah ona yaşatır. Ne diyordu Yunus? Bana bende deme. Bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Ben diyor, bende değilim. Onun için bana bende olduğumu, benim içinde ben olduğumu söylemeyin diyor. Bir ben vardır bende. Benden başka bir ben daha var diyor bende. Benden ötürü benim içimde. İşte o Allah. Ya Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne diyor? Sen bensem, ben de sensem. Sen bensen, ben de sensem. Bu ayrılık nicedir diyor. Onlar vahdet-i vücut sırrının sahipleriydi. Bu devirde de Allah Teala bizi vahdet-i vücut sırrının sahibi kıldı. Bu devrin imamı sıfatıyla. Sevgili kardeşlerim, belki anlattıklarımı anlamanız çok zor. Olabilir. Ama bunlar Allah'ın bütün insanlara hediye etmek için hazır olduğu Allah'ın en büyük nimetleri. O zaman bu nimetleri Allah'ın ikramından almak istemeyenler, işte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka iç dünyasında mürşidini aramak ihtiyacını hissedecektir. Allah hissettirecektir. Mürşidi mi? Ezelde tayin edilmiştir. Allah Teala mutlaka ona mürşidini buldurur ve büyük bir sevgiyle kişi gider, aşk ve şevk ile mürşidinin elini öper, mürşidine tabi olur, mürşidinin emrine girer. Bu, onun ruhunun vücudundan ayrılma noktasıdır. O dergâhtaki kafileye katılır. Hangi kafileye? Allah'a ulaşmak için yola çıkan o dergâhın ruhlarının kafilesine. Bir de 7 tane gök katını aşacaktır diğerleriyle beraber. Evvela birinci kata çıkacaktır. Daha yukarı çıkamayacaktır. Bir süre oranın dizaynını aldıktan sonra ikinci kata çıkmak imkanına sahibi olacaktır.
Orayı tamamladığı zaman üçüncü kata çıkmak imkanına sahip olacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrede üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata çıkacaktır. Yedinci katta 7 tane alem geçecektir. Aşağıki katlarda birer alem söz konusu ama 7. katta 7 tane alem söz konusu. Çıkış dikeydir, 7. kattaki yolculuk yataydır. Onun için sırat-ı müstakim adlı sistemin bütünü 2 yatay, 2 dikey, 4 ayrı yoldan oluşur. Birincisi, kişi hangi mürşide tabi olduysa o mürşidin dergahından Devre-i İmam'ın dergahına kadar o kişinin ruhu bir yatay yolculuk yapar evvela. Ana dergahta erkekler grubuna katılır. Hanımlar da hanımlar grubuna katılır. Mutlaka ana dergaha yani Devre-i İmam'ın dergahına ulaşmak söz konusudur. Yolculuk oradan yapılır. Birinci gök katına kadar yukarıya çıkanların hepsi yolculuğunu tamamlar. Ama birinci katta kalacak olanlar orada secdede kalırlar. Sonra ikinci gök katına çıkılır. İkinci gök katında kalacak olanlar orada kalırlar. Diğerleri üçüncü gök katına çıkar. Üçüncü kattakiler katta kalacak olanlar orada kalırlar. Dördüncü kata çıkılır. Dördüncü katta kalanlar orada kalırlar. Beşinci kata çıkılır. Beşinci katta kalacak olanlar kalırlar. Altıncı kata çıkılır. Altıncı katta kalacak olanlar kalırlar. Yedinci kata çıkılır. Yedinci katın yedi aleminde kafilenin geri kalanları birer birer kalırlar. En sona kalanlar da zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamak üzere 7. katın 6. alemine ulaşırlar. 7. katın 7. alemi Sitet-i Münteha'dan sonra insan ruhunun Allah'a ulaşması ile tamamlanan indi ilahidir. İnsan ruhlarından sadece bir kişi hazır olan zikrini tamamlayan kişi Allah Teala tarafından evvela Sitret-ül Münteha'ya ulaştırılır. Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla uçarak sonsuzluğa Allah'ın zatına ulaşır kişi. Allah'ın zatında kişinin ruhundan bahsediyoruz. İfna olur, yok olur. Bu Allah'ın zatında fani olmaktır adına fena fillah denir. Allah'ın içinde fena, fani olmak. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kadar güzellikleri yaşayıp, bu kadar büyük mutlulukları yudum yudum içtikten sonra dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak sizlere sesleniyoruz. Bugün bu görev bize verilmiştir zamanımızda. Devrin imamı görevliği bize verilmiştir. Bu Allah'ın tercihidir. Sevgili kardeşlerim, bu seçim bizim seçimimiz değil, bu Allah'ın seçimi. Biz dinsiz büyüdük. Bizim zamanımızda dine hiç önem verilmezdi. Bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda Kur'an öğrenenler, öğretenler karakola çekilip onlara dayak atılırdı. Tekkelerin hepsi birer birer kapatıldı. Benim ilkokulu okuduğum, birinci sınıf okuduğum yer
Adı Kediler Tekkesi'ydi. Bizim çocukluğumuzda 1500'den fazla din adamı asıldı. Sadece Allah'ın evliyası oldukları için. Sevgili kardeşlerim, ca güzelliği yaşayan, tasavvuf adı verilen, Kur'an'ın bütün yaşamının adı tasavvuftur. Kur'an'ın bütünü 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşur. Ve de Allah-u Teala'ya bunları bize yaşattığı için Allah-u Teala'ya görevlerin en büyüğü olan devrin imamlığı görevini bize vermesi sebebiyle, bize tevdi etmesi sebebiyle sonsuz şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Biz onun kölesiyiz. Hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık bir değeri yok. Var olmakla, dünyada hayat olarak bu hayatı yaşamakla ölüm arasında bir büyük farkının olmadığını en iyi bilenlerdiniz. Öyleyse eğer adına mutluluk deniyorsa o mutluluğu en üst boyutta yaşayan biziz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. Allah'ın dostu olmak bedavadan gerçekleşmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu dostluğa sahip olurlar ve bu bir garantidir. Allah Teala burada garanti veriyor. Diyor ki: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani biz insanlara düşen görev Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ın bu konudaki yardımı ise o kişiyi kendisine ulaştırmaktır. Kim dilerse sadece bu dileği o kişinin Allah tarafından kendisine ulaştırılması için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu o kişi hayattayken mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Bu yolun yarısıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka mürşit sevgisi verir Allah Teala. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği sevgi, mürşidi gördüğü zaman ona büyük bir sevgi duyar ve hürmetle onun önünde eğilerek onun ellerinden öper. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı öyle bir dizayn ki bütün insanlar için söz konusu olan mutluluk bu talebin arkasında yatar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu ulaştırmanın sonucu o kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşamasıdır.
Sevgili kardeşlerim, bu yarım yaşama biteceği oluşturacaktır. Bu netice kalıcıdır. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Bu dileği o kişinin gayretiyle tahakkuk eder. Böyle bir gayretin başlayabilmesi ise bir dileğin mevcut olmasını gerektirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşma nefsin kalbinin yarısı Allah'ın nurlarıyla dolacağı için o kişi için bir mutluluk vesilesidir.

Öyleyse hepimiz için bu muhtevada bir dünya hayatı söz konusu olacak. Allah'ı seveceğiz. Allah'ı sevince insanları seveceğiz. Biz insanları sevdiğimiz zaman onlar da bizi sevecekler. Bazıları öylesine şeytanın tesiri altında kalabilirler ki sadece onlar bizi sevmeyebilirler, nefret de edebilirler. Ama biz onları bütün bunlara rağmen gene severiz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese hep sevgi bazında realize edilir, gerçekleşir. Öyleyse siz de Yunus gibi yapın. Yaratılanı sevin, yaratandan ötürü. İnsanları sevin, Allah'ı sevin. Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı severseniz Allah da sizi sever. Ve o zaman insanları seversiniz. Bu sevgi herkese açık olur. Kimseden nefret edemezsiniz. Nefsinizin kalbinde daimi zikre ulaştığınız zaman afetler tamamen tükeneceği için herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hamdolsun ki geride iz bırakan insanlığı Allah'a yaklaştırmak adına çok kilometre taşı geride bırakıldı. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları Allah'tan uzaklaştırmanın formülünü uygulamış. Önce Musevilerde bunu başarmış. Sonra Hristiyanlarda başarmış. Sonra da İslam'da başarmış. Bu üç dini birlikte incelediğimiz zaman bakıyoruz ki dinler arasında bir farklılık yok. Daha açık bir ifadeyle dinler yok. Sadece bir tek din var. O din Hz. İbrahim'in Hanif dini. O din Kur'an'da İslam dini adıyla anılıyor. Ve Kur'an her seferinde o dinin, tabi olduğumuz dinin, İslam dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Hanif dininin temellerine baktığımız zaman 7 Safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani din zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler zannettiğimiz İnanç biçimlerinde üç ayrı kitaplı dinin muhtevasında
Allah'a teslim olmaktan başka bir şey mevcut değil. Üç kitaplı dininde

Ve diyoruz ki konuyu berraklaştırmak için daha derinine girelim, daha derinine girelim ve giriyoruz. Girdiğimiz zaman görüyoruz ki Hz. İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ifadeyle İslam dini, neden İslam adını almış? Onu çıkartıyoruz. Çünkü İslam, yani din, dört tane teslimden ibaret. Ruhun teslimi, fizik vücudun yani veçin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kime? Nereye? Allah'a teslimi. Allah bütün insanlara doğarken ruhundan üfürdüğünü söylüyor ve de geriye istiyor bunu. Üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor ruha. Rabbine rücu et. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ve enibü ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Rabbine dönmeyi dile. Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Münib ol. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve eslimu lehu. Ve ona, lehu, ona, her ne kadar Arapça'da onun için deniyorsa da, lehu, onun için demek. Ama Türkçemizde ona diyoruz. Allah'a teslim ol. Ve teslim keyfiyeti gerçekleşiyor. Bu teslimler, ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak. Onun 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak, Allah için var olmak, her şeyin Allah için oluştuğu bir dünyanın farkına varmak. Rabbinizin şemsiyesi altında, Rabbinizin himayesi altında yaşamak. Bir başka adıyla başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarına vakfederse, onlar için hayatını devam ettirirse, başkalarına yardım etmek için, başkalarını mutlu kılmak için, onlara Allah'ın ilmini öğretmek için, mutluluğu öğretmek için kim hayatını vakfederse, o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Mutluluk mu istiyorsunuz? Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Siz kendinizi unutursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Ancak o zaman Allah Teala size öğretir ki mutluluk Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu mutluluk odur. Sadece başka insanları mutlu etmeye kendisini adamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde insanlara bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyorlar mı? O zaman siz mutlu bir insansınız.

Ama bunu sorun kendi kendinize, şunu göreceksiniz. Siz onları sevmişsiniz. Onları öyle sevmişsiniz ki kendinizden öne geçirmişsiniz. Onlar için yaşamaya başlamışsınız. İşte kim bunu gerçekleştirebilirse, başka insanlar için yaşamaya başlamışsa, hayatını onlara vakfetmişse ve o vakfettiği hayatı, o insanları gerçekten mutluluğa ulaştırmışsa, işte bu sevgili kardeşlerim, hedef bu. O zaman mutluluğa ulaştıran, mutlu olanlardan hatta mutludan daha mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan ve onun avanesi bütün dünyada hakimiyeti ele geçirmişler. Ve insanlar kötü niyetlerin kasırgaları altında mutsuzluğa itilmişler. Her şey asli unsurlarından uzaklaşmış. Dinler arası bir düşmanlık oluşmuş. Dostluk kaybolmuş. İşte böyle bir ortamda bu karanlık dünyayı aydınlığa ulaştıracak olan şey Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın temel hükümleridir. Bu hükümler hiç değişmemiştir. Hükümleri incelediğimiz zaman Allah'ın 7 Safa ve 4 tane teslimini görüyoruz. 3 kitaplı dininde aslı budur. Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Üçü de. Ve Hanif dinin 3 özelliği vahdet, tevhid ve teslimdir. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, tek bir topluluk. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Geri kalanlar gizli şirkte. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Takva sahibi olamadığını söylüyor. Öyleyse üçüncü faktörü Hz. İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkincisi, fizik vücudunu Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safha, nefsi Allah'a teslim etmek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safha, iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Her peygamber zamanında bu olay mutlak olarak yaşanmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi 7 Safa'yı ve 4 Teslim'i yaşamışlar. 28 basamaklık bir merdivende Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır ve cehennemden kurtulmuştur. Evet, sadece bir tek dilekle o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O dilek de onun için yeterlidir. İşte bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah Teala insana verilen bu mahluklarının hedef tayinini yapmış. Siz diyor, size üfürdüğüm ruhtan fizik bedeninizin içinde bulunan nefsten ve şu gördüğünüz baş gözle görülebilen fizik vücudunuzdan 3 ayrı vücuttan oluşursunuz. Ruhunuz ve içiniz ve nefsiniz. Ama bu muhtevanın dışında kalan bir 4. faktör daha var. Sizin iradeniz. İrade bir vücut değildir. Ruh da, veç de, nefs de, üçü de aynı görüntüdedir. Kim kendi ruhunu görürse aynı hüviyette görür. Kim kendi fizik vücudunu görürse ruhuyla aynı hüviyette görür. Kim nefsini görürse fizik vücuduyla aynı hüviyette görür. Ama rüyalarınız nefsinizle yaşadığınız olayları gösterir. Bütün rüyalarınızda nefsinizle rüya görürsünüz. Ve de nefsinizin gözünden bakarsınız. Nefsiniz olarak yaşarsınız olayları. Fizik vücudunuz istirahattedir. Uykuya dalmıştır. Ruhunuzsa Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıkmasına, asli unsurlarını kaybetmesine sebebiyet veren bir tek hain mahluk var. O şeytandır. İnsanoğluna kinli, Adem Aleyhisselam yüzünden Allah'ın huzurundan kovulduğu için buna Adem Aleyhisselam'ı sebep gösteriyor. Onun intikamcı düşünce stili. Halbuki Adem Aleyhisselam sadece bir yaratıktır. Yaratan Allah'tır. Salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilecek topraktan Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş ve ona sonradan canlandırdıktan sonra ruhundan üfürmüş. Bütün insanların içinde geceleri gerçek uykuya daldığı zaman vücuttan ayrılıp dilediği yere uçarak gitmek, sonsuz hızla gitmek imkanının sahibi olan bir nefse sahip olmaları. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır.
Berzah alemi ölüp de bu dünyada ölüp de nefsleri orada yaşayanların alemidir. Aileler orada bütünleşirler. Ailenin ataları hepsi beraberdirler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah için olmak, bütün insanlar için bir vesiledir, bir hedeftir. Unutmayın, Allah Teala sizi yarattı ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu istiyor. İnsanlar Allah'ı tanıdıkça, Allah'a liyakat kesbettikçe, daha üst seviyelerde layık oldukça mutlulukları bunu paralel olarak devamlı artacaktır. İşte Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak gibi bir asli hedefin sahibidir. Başka bir hedefi yoktur insanlar için. İster ki herkes Allah'ı tanısın. Herkes Allah'a ulaştırması lazım gelen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Niçin Allah'a ulaştırsın demedik? Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi demek, ruhun Allah'a ulaşması demektir. İyi ama ikisinin arasında fark yok mu? Var. İnsan bir dileğin sahibidir. Ama Allah'ın da sözü var. Diyor ki, kim diyor bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura 13'te diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştevi iştiva eder, seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yeşâü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yünib. Münib olan, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen demek. Ruhunu fizik vücudu dünya hayatını yaşarken kendisine, Allah'ın zatına ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yani böyle bir dilek Allah Teala için yeterlidir. Derhal devreye girer. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi kendisi bizatihi ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandırır onu. Onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu cennet hayatının müjde hüviyetini ifade eder. Ya dünya hayatındaki müjde? Dünya hayatındaki müjde, dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilemeden evvel mutsuz bir insandır. Dilediği anda her şey değişir. Allah Teala onu bir cennet bahçesinde yaşıyormuşçasına üzerine koruyucu bir kalkan koymak suretiyle onun şeytanın bütün
insanları huzursuz eden gayretlerinden variste kılar. Kişi şeytanın desiselerinden, hilelerinden, tuzaklarından hiçbirine yakalanmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o koyduğu kalkan sebebiyle şeytanın tesir etmek imkanını bulamadığı, böylece onu mutsuz kılamayacak olan şeytanın bütün öfkesine, kinine, intikam hislerine rağmen kişiyi kendisine ruhen ulaştıracağı güne kadar şeytanı asla o kişiye yaklaştırmaz. Şeytanın o kişiye en ufak bir zararı bile dokunamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve 21. basamakta mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7 tane gök katını aşar. 14 ile 21 arasında 7 tane farklılık var. 7 safhada kişi ruhunu Allah'a teslim eder. 7 safhanın her biri bir gök katını temsil eder. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu Allah'ın insanları en çok seven, Allah'ın insan adı verilen mahlukuna hediyesidir. Cinler de aynı hediyenin sahipleri mi? Bir bakıma öyle sayılır. Çünkü cinlerde de nefs tezkiyesi söz konusu. Cinlerden her kim 7 safhada nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurabilirse o kişinin de nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur ve mutluluğun yarısını yaşamaya başlar. Ama cinlerde ruh mevcut olmadığı için ruhun Allah'a ulaşması diye, Allah'a ulaşması diye bir olay söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah Allah'ı bir tanıyabilseniz, onu bir görebilseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu söylediğimiz ruhun Allah'a ulaşması olayı, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Diyor ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadar diyor. Geri kalanını biz yapacağız diyor. Sizi şeytanın hegemonyasından ruhunuz bize ulaşana kadar azade kılacağız. Şeytan size ruhunuzu biz kendimize ulaştırdığımız ana kadar hiçbir şey yapamayacak. İşte sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da bu hususlar yer almış. İncil'de de bu hususlar yer almış. Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de de bu hususlar yer almış. Üstelik İncil'i indirdiği zaman Allah-u Teala Tevrat'taki esasları İncil'de zikrettikten sonra
Onların Tevrat'ta da her birinin varlığını ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e indirdiği zaman da bu esasların hem Kur'an'dan evvel indirilen İncil'de hem İncil'den de evvel indirilen Tevrat'ta var olduğunu söylüyor. Ve o devirdeki insanların da aynı esaslardan hareketle aynı sonuçlara ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. İşte o zaman bir sonuca varıyoruz. Üç tane kitap dedim var. Musevilerin dini, Hristiyanların dini, İslam'ın dini. Hayır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üçü de aynı dindir. İşte bütün dünyanın kana bulanmasının arkasında din ayrılıkları, mezhep ayrılıkları hep sebep olarak gösterilmiş. İnsanlar birbirlerine saldırmışlar, kan dökmüşler hep. Şimdi o devirdeyiz ki bunlar önümüzdeki yıllarda sona erecektir. Bütün dünyanın birbirini kucakladığı, bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu, İlluminati'nin ve şeytanın adamlarının hiçbir şey yapamayacak şekilde ellerinin, kollarının Allah-u Teala tarafından bağlandığı yeni bir devre gireceğiz. O devrin mimarı konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz size bugüne kadar birçok şey söyledik. Gördünüz ki söylediklerimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz dediğimiz zaman kendimizi mi kastediyoruz? Hayır. Bizi söyleten Allah'tır. O bizimle beraber olduğu için başka hüviyetteki hiçbir muhtevanın bizim üzerimizde bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse biz Allah içiniz. Allah için yaşarız ve unutulmuş olan, üçüncü defa unutulmuş olan bir dini, kainatın tek dinini bütün boyutlarıyla ortaya koymakla vazifelendirildik. O dinin adı Kur'an'da İslam dinidir. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ın da esasını teşkil eder, İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Tek Allah'ın gönderdiği, üç peygamberine gönderdiği üç kitap. İşte insanların bu hakikatleri bilmediği bir devrede Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din kültürü. Üç ayrı dinin değil, bir tek dinin var olduğunu ispat etmiştir. O zaman aynı dinin mensupları neden birbirlerine düşman olsunlar ki? Sevgili kardeşlerim, tefrikayı yaratan şeytandır. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Kaç fırkaya ayrılacak diyor. Sonlar. 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yapılan incelemeler şu anda dünya üzerinde 72 ayrı inanç çeşidinin mevcut olduğunu tespit ettiler. 73. aranıyor. 73. yok. 73. ayrı bir fırka, o 72 fırkadan ayrı yeni bir fırka yok. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek yolunda bir gayretin sahibi olan insanlar, onlar
73. fırkayı oluşturuyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Ve insanlar birer birer ayakları suya ererek bu hedefe ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yeter ki Allah'la bir olun. Yeter ki Allah'a ruhunuzu hayattayken, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyin. İşte Allah Teala hepinizden bunu açık ve net olarak istiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Allah Teala istiyor ki hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırın. Bunun için de ulaştırmayı kendisi garanti ediyor. Diyor ki, siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece benden bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunca insanın ruhunu sen kendine ulaştırmışsın. Onlar senin evliyan olmuş. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Sözüm var, diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım. Şura 13'ün dışında Allah-u Teala bunu söylüyor mu? Söylüyor tabi. Rahat Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor, o dalalette olanların, herkes dalalette başlangıçta, o dalalette olanlardan hangisi bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. O kişi namaz kılmaktan hoşlanmayabilir. Ben onu namazı sevecek hale getiririm. Namazı ona sevdiririm. O kişiye zikir yapmak zor gelebilir. Ben onu zikrin sevgilisi yaparım. Zikir onu sever, o da zikri sever. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hisseder kendisini. Ben onu açlığı hissetmez hale getiririm. Ben onun nefsinin afetlerinin yarısını yok etmeyi garanti ederim, diyor Allah-u Teala. Ve onu böylece dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştırırım. Nefsin kalbindeki afetler olduğu için insanlar mutsuz. O afetlerin yarısını yok ettiğiniz zaman kişi %50'lik bir mutluluğa ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapıları açmış ardına kadar Allah-u Teala diyor ki, isteyin, vereyim. Bana ulaşmayı dileyin, sizi kendime ulaştırayım. Nefs tezkiyesini dileyin, nefsinizi tezkiye edeyim. Zaten birini dilemek, nefs tezkiyesini dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Çünkü ikisi aynı noktada oluşur. Yedi tane gök katının açılmasında nefse emmare, birinci gök kata çıkaran nefs hali, nefsi levvame, ikinci gök katına çıkaran nefs hali, nefsi mülhime, üçüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mutmainne, dördüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi radiye, Allah'tan razı olan nefsin, yani beşinci kata çıkaran nefsin durumu, nefs-i mardiye, Allah'ın da kişiden razı olduğu altıncı kata çıkaran nefsin muhtevasını ifade ediyor. Nefs-i tezkiye ile
yedinci gök katına ulaştırarak yedi alem geçtikten sonra Sitet-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan bir hüviyeti alıyor muhtevasına. Ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunda var olmuştu. Şimdi Rabbine, gerçek sahibine geri döndü. Ama geri dönerken iz bıraktı. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla doldu. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesi gerçekleşti. Yani nefsin kalbinin yarısı tertemiz oldu. Allah'ın nurlarıyla doldu. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala insanlardan sadece bir dilekte bulunmalarını istiyor. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Beni de dünya mutluluğunun yarısına ulaşanlardan kıl. Böyle demediniz. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu Allah'a ulaştır. Bu da yeterli. O bir taşla sayısız kuş vurmak söz konusu. Ama önemli olan Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğinin anlaşılması. Başka hiçbir mahlukuna böyle bir mutluluğu vermemiş Allah Teala. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma mutluluğu. Başkalarında yok ki. Cinler de nefs tezkiyesi yapar. Ama hiçbir cinin zatında Allah'ın ruhu yoktur. Onlar ruhlarını yoktur ki Allah'a ulaştırsınlar. Bu insana has, kainatın en üstün mahlukuna has bir özelliktir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan olarak yaratıldığınız için, Allah Teala size ruhundan üfürdüğü için ve dünya mutluluğunun yarısını ve üçüncü kat cenneti size sadece bir tek dileğinizin karşılığı olarak vermeyi Allah garanti ettiği için onu çok sevin ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için görüyorsunuz ki bütün şartları Allah Teala hazırlamış ve size teslim etmiş. Siz bunları sadece bilmiyordunuz. Biz de bilmiyorduk. Allah Teala bunları bize öğretene kadar biz de bilmiyorduk. Neden biz seçildik? Onu da hala bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu konuda vazifeliyiz. Ve bu konuyu gerçekleştirmeden evvel de bize ölüm gelemeyecek. Ne zaman tüm dünyada sulh ve sükunu kurarız ve dünya bizim Allah'ın yardımıyla, Allah'ın bize verdiği emirlerle sağlayacağımız bu dünya sulhünü kurduktan sonra bütün dünyada tam bir mutluluk yaşanacak. Misli görülmemiş bir mutluluk. Bütün dünyadaki dinlerin mensupları anlayacak ki dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı öylesine kalbimizden, öylesine çok arzu ediyoruz ki, hem Allah-u Teala'ya yalvarmakla geçiyor günümüz, gecemiz, sizleri mutlu kılsın diye. Ama sevgili kardeşlerim, anahtar sizlerde. Başka insanlara bunları anlatalım. Sadece bir dilekle dünya mutluluğunun yarısına ulaşabileceklerini
mutlak onlara açıklayalım. Onların da insan